ikinci horunla kılmay köprek hareket kılın. Biz daim 18 yaştın ilgirki çırayımızını atanımız belgeleydu, 18 yaştın kiyinki güzellikimizge özümüz mesuldayımız. Ameliyyatdan meyli, kancı yaşlı bolaylı, özümüzge kereklik her kanda kıyafetini özümüz berbaqılımız. Yaşlıq baharını saxlap kilişini, özünü kütüştün ayırıp qarğılı bulmaydı. Hareket kıperiş bolsa, ıqtidarı babilen bazı otursudaki tanlaştırma nispeti en yukur buğan kütünüş usuludur. Hareket kılışqa adetleniş, salametliki payılıq bolupla kalmasın, belki yana küş kuvvetini urğutuşta, figuru güzelleştiriş, hem mijaz tanışışta intayın muyum rolu bak. Şuna bazılarının çın muskul ve yakşı teridin mi güzel libas yok degeni bir garip yapamaz. Şuna hizmetiniz her kanca aldıraş bolsa mı çenikliğe vaxtını oturup koymak. Özünüz yaktırdığın çenikliş usulunu tallap, onu ızıcıl damlaştırın. Salametlikiniz siz akuzgan her bir tamçı terdin keledin.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyinki qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu yıl kırgenden bu yan devletimizden yeni materyal kespideki noktalık sahalarda icadi neticiler kolga keltürülüp, yukur teknikalık yasımıçılık, süni akıl katarlık bir türküm aşkışlık kespilerge nep yetküzülüp, yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerini yetildirdiğen muhim hareketlendirgüş küşke aylandı. Bir parça nipiz materyal, devletimiz yeniden tetkikilip yasıgan yeni tipteki akli iktidarlık materyal. Onun gısal karma. Tok ulansıla, U 10 cin iğırlıktaki gantilini çın sümüreleydi. Onun sümürüş küçü, enenvi materyallardan 400 neçesi yukarı. Bunundan başka bu yıl kırgendin bu yan, yeni tipteki yerim ötküzgüş, yeni energiya zapaslaş, evrişim foto elektrik katarlık nurgun sahalardaki yeni materyal tatqiqatı da arka-arkadan bözse aslı kılındı. Döltümüz bu yıl kırgendin bu yan, yeni materyal çoğun məxsus türü. Kesb asasını kaytı bərpa qilish qurilishini davomliq yo'lga qo'ydi. Hozirga qadar qimmati 55 milliard yuandan oshadigan yangi material mahsulotining bozorga kirishiga turtki bo'lib, dunyo bo'yicha turi eng to'liq, ko'lami birinchi o'rinda turadigan material kasbi sistemasini bərpa qilib, yangi material kasbining mahsulot qimmatini 10 trillion yuanga yetkazdi. 100 qildan ortiq materialning mahsulot miqdori dunyoda oldingi qatorga o'tdi.

Ora işletiş yolu cihette tətqiqat kollektifi yasab çıxıldığan ketamin hasılatlarının işçişke kolaylıq, kölenleştirip işlep çıxarğılı buluduğan kündülük doğru bulup kılışını ümit kılıştı. Şunula tənarxını uzak müddetkice kontrol kılığılı bulatdı. Dəvriyliki uzak, selimlisi zor bulan yeni doğrulan tətqiq kılıp etişki seliştirganda, adenozin mexanizmini asas kılığan doğrusuz davalaş usulü yolu din ibaret, yeni bir yol mu bar idi? Bu yeni usulun ilhamı bolsa, elektrlik şok kılıp davalaş usulü mexanizmini analiz kılıştın kelgendi. Tecrübeler şunu ispatladı ki, elektrlik şok kılıp davalaş usulda nervi hücreylerini ziyade ayacalandırış ve energiya serpiyat arkalık, oxşaşla adenozinin köp miqdarda koyup berilişini keltürüp çıkargıl bolatdı. Lekin elektrlik şok kılıp davalaş usulunun küçlük gıdıqlaşçalınlıqı, hakikaten kişini endişik salatdı. Şunu bilen Lomin Min, ekstasir ziyade çoğun bulan elektrlik şok kılışının ornuğa yeni layihe tapalamdoq degenni hayal kıldı. Kollektif nəzirini bir xil fiziologiyalik arlışış vasıtısı bolğan arlınışcan tüven oksigen usulu qaratdı. Lomin Min mındaq dedi. Bədnimizge oksigen yetişmisi mu adenozin hasıl boludu. Demek çoxum doğru işimizden acit kalmadı. Onun deyişçe, onun kollektifi bimarlarını kısqı vaqit, kontrol kılgılı boludugan halette tüven oksigenlik havadın nəpəsləndiriş arqılıq, çoğun minini adenozin hasıl kılışıqa bir xatara yetekləb, xamışlıqa karıştırış ünümüge yetişini ümit kılıdıkən. Növette bu usulda davalaş üskünüsünün əvrişkisi muhabqiyetlik tətqiq kılıp yasab çıxılgan bolsa mı, lekin onu təcrübxanı üskünüsüdün bimarla üydülü işilteleydiğen üskünüge aylandırış üçün, yanıla işki çoğun aşkışlıq halkıda böz şasıl kılışqa doğru kilediken. Lomimin mındaq dedi, aldı bilen cezmen kent kölemlik kelinikilik sınav kılış arqılıq, onun bir xatar, ünümlük işkenlikini ispatlaşımız. Hem devletlik doğru nazarat kılış başkuruş idarisi tarıqtıdığın davalaş üskünleri tekşürüş təsliqnamesine erişimiz gerek. İkinciden üskünlerini yeterlik derecede əxli iktidarlıq, bihatar, işiltişki asan kılıp yazışımızga. Hem inik bolğan kelinikilik yetekçilik ölçümü bekitişimizge doğru kilidu. Lomimin'nin karışçaya kelgüsü 10 yılda, xamışlıq kisallikini davalaşta bözüş karakterlik ilgirleşini kolu keltiriş üçün, doğru, hem üskünlerin tətqiq kılıp yasaş ve emeliyette işiltişten başka, en ciddi alğı silcitişki tigişlik bolğan kelinikilik emeliyet hizmeti, del adenozin yolunu ravanlaştırışkı münasuvetlik, biologiyelik belgi karakterlik maddini tepip çıkıştın ibaret iken. Bu pekat davalaş ünümünü aldın mölçerleş üçünlü bulmasın, belki yine davalındıgan bimarlardaki pärk ne? Yani, nemişka okşaş bulmağın bimarlarının okşaş bir davalaş usulu bulgan inkasının okşaş bulmaydıganlıkını düşünüş üçündür. Şundaq bulganda hata bulsumu sınav peki şekildeki davalaştın, dellikki ige ruhi keselikler medit sınasıga kadem koygulu buludu. Andan yokuri nişanının hakiki reallıkka aynışıdın ümit kütkülü buludu. Nəpəs arlıqıda xamışlıqa karıştırışmı güzel şübheti kalmasıdın, belki xamışlıq keserliki bimarlarının salametliğini əslik keltürüşünün güzel kiləçikigi tutuşuduğun bir kolaylıq yol bulup kalıdı.

Radio anıqıcı dostlar, tövənden başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9 ayının 17 günü asasi katlam vekilleri söhbət yığında kılgan Xalqarayı ən çoğun siyasi dur namlıq sözünün asaslı kısmını anladımız.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan Mesul Mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Mən Arapa Dözencan. Dönüklü Allah, stansımızdan başka programlarda bolsun.

Dostum, belkim yadınızı buz gerek, biz bu bir kançı günlük programlarımızda Gülmira Şemşidin'nin Toy Könlek namlıq postunun aldan kısımdan anlatkandık. O rastalla Söygünü Şükret özü üçün lahilep bəygen Könlekni öz kolu bilen başka bir kızı kiygüzüp koyup, onu Şükret bilen bille Mərik Zalğı ustup koydu. Hatta çıraylıq yasınıp olanın toyuğu berip, olağa 100-100 bəxt tilidi. Amma heç kim bu şu tapta Zılalanın yürgünün çok üstü turganda küyü vatkalıqını bilmeydi. O toydun külüm sırap çıkını bilen sırtkı çıkıpla yıkılıp kaldı. Bu toyuqsız kegen serbe, onunla hakikaten mübək eğir kegen idi. Ondaqda Zılala bu azabla koyundun kutlup çıkala mı? O yana öz bəxtin tapala mı? Buna kızıksınız, dektiğiniz dağımlık bugünkü radyo jorunu programımızda uğurlaştırılan Gülmira Şemşidin'nin Toy Könlek namlıq povestinin devamı da bolsun.

0: Ya yemek içmekten, ya kim giyecekten remon olmasa, nemiş kımmışın da kalmış olup kalan sen balam.
1: Balalarının dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasibeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
0: Opa, kosum ağırıp gitti.
1: Bir aram bolu atımen de ağırın iş, balalarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
2: Siz gep kılamayın kap getirip de bana. Çıkayız gep kılamayın, ne çıkıyorum hiç gep kılamayın iken siz tehtir karam.
3: Lekin siz azal dönmemiş kalsız, kuşal emez tep sormaysız.
1: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki balanın mı özgüçlük giyimi var?
2: Bek çoğun sözler gitme. Hem işte birinci olsanız anladın şu mu acı?
3: Ben bir kalkarsam ben işini çıkayım ben. İmtihanda birinci olsam o yeni lan tılanlayayım ben.
1: Çoğunla çıraylık yap kılışını ögün iş gerek.
0: Ulan demiş ki senin vaz yakıldı. Özendim nasıl bana hoşmamdı.
4: Abba bu kadar mal işinden bulamdı.
1: Balıla daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazı da ula perişallık ve yalğızlık iz kılıldı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah bu iş gerek ko.
0: Balılarımızdan psikik sağlamlığa ehmiyet vereyli.
5: Balılarımızdan könlü yerim olgan, hoş boğan, açık yegen vakitlerine ehmiyet vereyli.

Kitap hayatını sözləydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo anlıkçılığa, MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım. Hazır silahının huzurunla sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Əmdə diqqətinla Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Uçakda o yaman şıkkıgan bolatdı. Men mi onun unçu vala içilmegan bolatdım. Dep cevap verdi Varinka. Gep emde özü togursu da emez, belki Kitty üstüde ketivatkınını düşünüp. Emesi xorlanğınız üçü? Dedi Kitty. Xorlanğanını untıp ketkili bulmaydı. Hergiz untıp ketkili bulmaydı. Dedi o, ahırkı tansıda müzik toxtuğanda, özünün Vronskiyga tikilip qargan çağdaki aşı bir körünüşünü yadığı ilip. Şumu xorlanğanlıq bulamdı. Siz ya yama iş kılmısınız? Yama işti mi bedder iş? Uyatlık işte o. Varinka beşini çaykap, bir kolunu Kitty'nin kolu üstüge koydu. O işin nemisi uyat? Dedi Varinka. Sizge bir perva kargan ademge, sizni yakşı görmen dep etmaydıgan siz? Elbette etmaymen. Men onunğa u gepni zadılı dep baxmagan. Amma u biletti. Toğra toğra. Adem bir-birinin közlerden, hareketlerden bilip alaydı. Men 100 yıl yaşsam mı, onun közlerdeki şu nersini unutup kalmaymen. Zadı nemiş boğan, pekatlı düşenmedim go. Mesele, sizden hazır mı onu yakşı görüş kömeslikinizde? Dedi Varinka gepni uçuklu kılıp. Men onun nepretlini men. Hem özümünü mü keçirmey men. Bu yanı neymiş çün? Yüzüm çüştü. Xorlandım. Eğer hem adam siz gokşaşmışındak nazık boludugan bolsa, bu cihan nimbop getidu. Dedi Varinka. Bunda kışını beşidin ötküzmügen bir mi kız yok? Bunda kışlarının hemisi ehmiyetsiz işla. Ondak bolsa ehmiyetlik kandak boludu? Kitty hayran bulup onun çırayığı karıdı. Ehmiyetlik işla köp, dedi Varinka külüp gidip. Zadı kandak kış ehmiyetlik. Onundun ehmiyetlik nurgun işla ba. Dedi Varinka cevaben nemi deyişini bilmey. Şu arada derizi sırtıdın Kinez hanımının avazı geldi. Kitty, hava soğup kaldı. Ya Romelon'un üstün giyip val. Ya üye kırıp get. Hoş, men kettim. Dedi Varinka ornıdın turup. Meyene Berti hanımının yeniği bir işim gerek. O meni yenimge kırıp ketin degen. Kitty Varinka'nın kolunu çiñ tutup durdi. Közlerden zadı kandak iş ehmiyetlik. Siz kandak kılıp moşundak temkin turalaysız. Eğer bilsiniz mağı sözlep bəsiniz devatkandak bir hıl kızık iş ve yelin iş çıkıp durattı. Lekin Varinka onun közlerden ipadılınıp turgan nersinin kandak nersi işkellikini pekat bilmeydi. Belediğini bugün keşte Berti hanımının yeniği kırıp çıkış.
ئاندىن سائەت 12:00 دىن ئىلگىرى ئۆيىگە بېرىپ ئاپىسىغا چاي

0: Doda, unchilikmi emas to? Dedi Kitty birdilla. Uşak kepçilerinin hemisi şundak deyişi do, kozam. Senin helikı varinkanın jenigi vay. Dep koydu Kinel sözünü davam kılıp. Hey, bu kisel hanımlarımıza.
1: He? Yok, doda?
0: Dedi Kitty aya calınıp gidip.
1: Varinka onun çokunu do. Onun üstüge o nurgun yakşı işlerini kıganken. Kimdili boz sorap bak. Aleni bilen onu bilmeydiğe adam yok.
0: Belkim şundak do. Dedi Kinez kızının kolunu ceyniki bilen kısıp koyup. Lekin yakşı iş kıgan ademini kimdili sorsan bilmeydiğen bolsa tekimi yakşı boludu. Kitty ün çıkmadı. O eytidigan gep tapalmığını üçün emez. Könlüdeki mehbiyetini dadısıgımı eytkisi kelmegenlik edin ün çıkmagan idi. Lekin gali diyeri Kitty dadamnın təsirgi uçurmaymen. Yürükimdeki mukaddes sırlarımga ayağı bastırmaymen dep şün çıkılsımı. Bir aydın beri könlüdü saklap kelevatkan Şital xanımının mukaddes obrazıdın şu bir gün içi de huddi yağaçka ademde kiyim kiygüzüp koyup, arkadın u kiyimlerini saldırvese esli kıyapeti aşkarlanıp kalgandek yeşni mi kalmadı? Kalgını pekat bedini intayın set bolgallıktın, uzak yılgıça ornudun kopmayı harvıda oltırvilip, yavaş varinkani ediyalını mekkem ormadın, tüzük iş kılmadın dep kıynavatkan kalt putlu ayalının aşı turkula kaldı. Her kanç tırışıp mı onun özünün yürekideki burunku obrazını eslige keltirelmedi.
2: Apağının nemi oylavatkını, sana kimine ilip vermekçi boluvatkını bilen minin karım yok.
0: Ey, biz hazır bu toğırlık gep kılışmıdık ko?
2: Yak, muş toğırlık paranlışımız. Son rast gepni kısam, meyli kiri ya ki yaş, meyli senin apan ya ki başka ayal bolsun, insap yok ayallalı bolsa, ondak ayallar menin könlüm giyat. Şu an ben onun işleri toğırlık kılınan geplerini pekatla anlaşına kalamayım ben.
0: Anna, menin apam toğırsa da bundak örmezsizlik bilen gep kılmasını sorayım ben.
2: Oğlunun bekti bilen şan şarpının nerdligini bilmegen ayalda İnsap mı bulmaydı?
0: Sana yeni bir kettim dep koyay. Men hürmetimini kıldığan apam toğırsa da hürmetsizlik bilen ındak geplerini kımıgın.
2: Senin apanğı mihrin yok. Mihrin fakat tılanın uçudu la.
0: Senin deydiğinin şulu bolsa. Ömüse.
2: Şundak kıl. Hazırlı bir taraf kılıp et. Men allı burun bir kararı kip boğan.
3: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: ishlar qachon bo'lsin? To'y vaqtini bekitish, bog'oq tarqitish kerak-ku. To'yni qachon qilamiz? Sen bir nima deganchi, Aleksandr?
1: Uningdan so'ra. Bu ishni uning degani hisob.
2: Qachon demsiz?
3: Ata, meningdan so'rsangiz, bugun choy ichkizib, ata to'yni qilsak deyman.
0: Yo'q gapni qilmig'ina qo'zam.
3: Emis bir haftadan keyin bo'lsin.
0: Sarang bo'ptimi, nima bu?
3: Yo'q, buning nimasi yomon?
0: Qizmili cho'amsa.
3: Men hech nim bilmayman, faqat o'yligimni dedim shu.
0: Undoq bo'lsa maslahatlashaylik. Choy ichkizish, bog'oq tarqitish deganlarni hozir qilsakmi bo'ladi? Shundoq bo'lsin.
2: Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida 19-chi asrdagi Yevropa tanqidiy realizm adabiyotining yuqori pallasiga chiqqan Rossiyaning ulug' yozuvchisi Lev Nikolayevich Tolstoyning Shinjang xalq nashriyoti nashr qilgan, donliq adabiy tarjimon Rahman Mamut tarjima qilgan Anna Karenina nomli romanini anglatdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Davomini Etiki radio kutubxonasi programmamizda anglaysizlar. Bugünkü radio kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radio anlıkçıla emdediği kıtınla stansımızın başka serkıl programlarında olsun.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepə qayılıq. Tumalıq avarayının keybiyyatı rastılı təsir buludu. Yer şəhərdəki ən soğuk şəhərinin temperaturusunu biləmsiz. Bugün yenə qızqarlıq bilimlədimi sözləb birimən. Bazardaki yaşlarının mod içimlikiga aylangan ətkən çayını siz mi köp içəmsiz? Bugün yenə keçisi uxlayalmasıqının ziyni doğrusu da davamlıq sözləb birimən. Hoş qadirlik dostlar, tövənləmiz birlikdə bugünkü cəhan sayayətimizdə başlayıdamdıq. Tuman tütəklik avarayı adətki kişilərinin psixikasına qandaq təsir görüstüdü. Roy kisəlgə qırptar boğan bimarlığa yeni qandaq təsirləri buludu. Uzun məzgil tumallıq muayda turğan kişilərdə qandaq roy kisəliklə kilib çıxıdığalıq qıtuğursıda medisinada münasətlik qaraşla bağımı. Adamın psixikalıq paliyeti entayn mürəkkəb sistemi boğaşqa biz addi halda səbəb tepişdən saxlanışımız gerek. O adətdə birli vaqtda fiziologiya, xarakter alaydılıqı, cəmiyyət və muhit qatarlıq amıllarının universal təsirgə uçuraydı. Bu amıllarının təsirinin aqıytı boğan şəxsinin psixikalıq inkası texımı mürəkkəb və özgürüşcan buludu. Boşluq ölçümüdən qarğanda, hər xil amıllarının təsirinin çox kiçikliki yaki nisbiti, küçlüklük dərəcisi qatarlıqla kəltürüb çıxarğan reaksiyamı oxşaş bulmaydı. Vaqt ölçümüdən qarğanda, oxşaş bir şəxsinin oxşaş bulmağan məzgildə bu amıllağı boğan inkasımı oxşaş bulmaydı. Tuman tütəklik avarayının normal psixikalıq paliyyatki körüstüdüğən təsiri yuqurda bayan kılıngan muhit amılının biri hesablandı. Bəlkim, asaslıqı adam bədinin fiziologilik rolu arqılıq psixikalıq aletki vasitlik təsir körüstüşü mümkün. Uzun vaqt gün nurunun çüşü kəmcil buluş, dalı paliyyatı azıyış, havadiki oksigen miqdarı və temperatura, nəmliknin özgürüşü qatarlıqlar, köpsandiki kişilərgə yürək kantumur sistemisi, vegetatif nervi sistemisi, yaki işki acıratma sistemisi qatarlıqlarına asas kılgan fiziologilik biyaramlıq inkasını peyda kılıb, keypiyatına asas kılgan psixikalıq paliyyatlərgə təsir yetkizudu. Məsələn, asan təşvişleniş, biyaram buluş, keypiyatı tüvən buluş qatarlıqlar. Əgər bu xil nacar muhitin küçlüklük dərəcisi bək çoğun, yaki davamlaşış vaxtı bək uzun bulub kəssə, bəzi alaydı səzgür şəxslərə nisbətən yenə yuqur dərəcilik nervi paliyyətidə binormal inkas peyda qılışı mümkün. Məsələn, təşvişləniş, xamuşluq alamətləri qatarlıqlar. Tuman tütəklik avarayı mahiyyət cəhətdən qarğanda yuqurqa təsirlərdən ancaq fərqlənməyidi. Lekin onun bulğuma tərkibi adam bədəninin nəfəsləniş qatarlıq sistemlərə alaydı təsir göstərdiyi boğaşqa, onun psixikalıq təsirini texımı mürəkkəbləşdirib itişi və ağırlaşdırıb itişi mümkün. Məsələn, yürək öpkə iqtidarının acizləşişi, çox miyinin fiziologik fəaliyyətinə texımı uzaq müddətlik ziyan yetkizib, səzgür kişilərin tonusu, keyfiyyəti qatarlıq kisəlik əlamətlərini ağırlaşdırıb itişi, yəki uzartıb itişi mümkün. Məsələn, əslədə, nəfəs sistemisi kisəlikə bar şəxslər texmi təşvişlənişi mümkün. Ləkin, umumi cəhətdən etqanda, bu inkaslarının həmisi qaytma boludu. Muhit amili yaxşılanğan dinkin, özünü normal alətki tənşigili boludu. Şuna ziyadı qorxub getişinin hacıqı yox. Roy kisəlgə qırptar boğan bimarlığı nisbətən, hazırki tətqiqatlarda tuman tütəknin roy kisəlik alamətlərgə zadı qandaq təsir körüstüdüğalıqını ispatlaydıqan toluq ispat kəmçil. Lekin, nəzriyyə cəhətdən qarğanda, hava muhit amili ən yuqori qiymətkə yetkən təqdirdimu, yəkdən patologilik alətdə turğaşqa məvcud boğan ruhi kisəlik alamətlərgə cəryan xarakterlik hava sübütünün özgürüşünün təsiri ancaq çox bulmaydı. Əksicə, pəsil xarakterlik klimat özgürüşü, məsələn, ət yaz bilən yaz, yaz bilən küzünün arlıqıda deyəndək, bu xil özgürüşlərinin təsiri teximi çox buludu. Tuman tütəknin ruhi kisəlik ya ki, biliş iqtidarının ziyan qoşvuruşunu bivasti kəltürüb çıxırdıqan çıxarmaydıqalıqı doğrusuda növətdə çətəlinin bəzi tətqiqat xəbərlərlə bağ bulub, texi ilmi hüküm şəkilləngini yox. Məsələn, uzun vaqt yuqri hava bulğunu səviyyəsində turuş təcrübə ağçaşqının çox miyinin yallığı xarakterlik özgürüşü və səqanqur nervi hüceyrlərinin özgüçülə tigişmisi azıyışını kəltürüb çıxarğan. Həm də xamuşluq, biliş acizlaş qatarlıq adıslarını kəltürüb çıxarğan. Yəni, bəzi xəbərlərdə havadiki dezil zəricisi və simap miqdarı ən yuqur rayonda turduğan hamildar ayallarının tuqqan balısının xamışlıq kesiligi qırıptar buluş nisbiti, miqdarı ən tüvən rayonda turduğan hamildar ayallarının işkəsizliki toğır kildiğalıqı xəbər qılınqan. Yəni, tik yönlüşlük tətqiqatlardan bayqılışca, optimobildən çıxan kereksiz qaz balılarının əs tutuş qabiliyeti, til və tilsiz əxli iqtidarını sınaşdı erişkən numarını tövəldi devət edikən. Lekin yuqorqi tadqiqotlarning voyetidan qaraganda bulg'imlar oldi bilan biologik ziyonni keltirib chiqarib, ondan keyin ishkilamchalda ro'y to'salg'ini keltirib chiqardi. Mana bu nima uchun bolalar, yashanganlar, yurak o'pka iqtidori kamtik kishilarning ta'sirga uchrashining texmi cho'ng bo'lishidagi sabab. Shunga tuman tutak ko'p xil sabablarning biri bo'lishi mumkin. Bunodan boshqa psixikasi ojiz, sezgir kishilarning tuman tutakning ta'siriga bo'lgan ziyodi inkosiga ham ahamiyat berish kerak. Masalan, davlat ichidagi to'r bekatlarining to'rda tekshirishdan ma'lum bo'lishicha, 44.87% odam tuman tutakni ko'rganda qo'rqadi ekan va vayimi paydo bo'ladi ekan. 22.143% odam tashvishlandi ekan va biyaram bo'ldi ekan. Tuman tutaklik kunlarda kayfiyati bir qadar tushkun bo'lib qoladi deb qaraydiganlarning nisbati 82.129% yetadi ekan. Klinikada haqiqatan qattiq ansirash, qo'rqish sababidan dimis qilish, nafsi jiddiylashish, hatto aylinib ketish qatorliq jiddiy xarakterlik tashvishlanish kesili qo'zg'algan bemorlar yoki har xil badan biyoram bo'lish sababidan doim o'zini ma'lum saqaymas kasalga giriftar bo'lgan deb gumonlanadigan bemorlarni uchratqili bo'ladi. Bu xil ahvolda tuman tutaklik kun bir xil bevosita psixikalik sezimchanlik omili. Ro'y to'salg'u bo'lsa, psixikalik kamchilikka bosh shaxsning bu xil muhit sezimchanlik manbasiga bo'lgan kasallik holatining ishbotisidir. Nima uchun tuman tutakning psixika va ro'y kayfiyatga bo'lgan ta'siriga ahamiyat berish kerak? Tuman tutakning psixikaga ko'rsatadigan salbiy ta'siriga ko'pchilik ma'lum darajada sal qarab qoldimi qandoq. Tuman tutakning psixika yoki ro'y faoliyatiga bo'lgan ta'siriga haqiqatan ahamiyat berish kerak. Oldi bilan uning normal kishilar to'piga bo'lgan psixikalik ta'siri, xizmat, ugunish qatorliq unum iqtidorini tuvallatib etishi, kishilik munosabatining nacharlashishini keltirib chiqarishi mumkin. Ikkinchidan, uzoq muddat eg'ir tuman tutak qatorliq havoning bulg'inishi biologik ziyon sababidan sezgir kishilarning tashvishlanish, xomushlik, bilish iqtidori to'salg'uga uchrash qatorliq kasalliklarni keltirib chiqarib yoki eg'irlashtirib etib, badandagi kasalliklarni davolashni texmo murakkablashtirib, kasallik yukini yanada eg'irlashtirib etishi mumkin. Shunga tuman tutak sababidan ishkilamchi psixikalik masala yoki ro'y to'salg'uning oldini olish va uningga vaqtida aralashish shaxsning sog'lomligi yoki badandagi kasalliklarning astiga kelishida eng tayin muhim. Bunodan boshqa faol tuzlash bilan bir vaqtda tuman tutakning ta'siriga oqilonlik bilan yuzlanishimiz. Uning salomatlikka bo'lgan ta'sirini haddidan ziyoda mubolag'a qilmasligimiz kerak. Birinchidan, to'r davrida kayfiyatning inkosi kollektiv xarakterlik o'zaro kuchayib, aslida ozsondagi yakitandagi benormal kayfiyat inkosi tez suratda to'pqa ta'sir qilib, psixikalik ta'sirni kengaytirishi mumkin. Ikkinchi, tuman tutakni ziyoda mubolag'a qilish yoki qo'rqish ba'zi sezgir shaxslarni psixik jihatini g'idiqlab, psixikalik sezimchanlik inkosini paydo qilib, zarur bo'lmagan sog'lomlikka ziyon yetkazishi mumkin. Tuman tutaklik havoning davomlashishiga qarata ko'pchilik qanday qilishi kerak? Qanday ahvolda doktorga ko'rinish kerak? Havo rayi yoki bulg'inishning psixika sog'lomligiga bo'lgan ta'siri yaqinki yillardan buyon yangidan ko'rilgan masala emas. Faqat o'xshash bo'lmagan mazgilda ta'sir ko'rsatish darajasi o'xshash bo'lmasligi yoki ommaning ko'ngil bilish darajasi o'xshash bo'lmasligi mumkin. Ilm-fanning taraqqiy qilishi, tunishning yuqori ko'tarilishi va uchurning oshkorlanishiga agishib, bu jihatki ta'sir davomliq mavjud bo'lib turishi hamda belgilik sharoitda eg'irlashishi mumkin. Shunga ommaviy qatlamdan aytganda, ilm-fan bilimlarini tushunish aqlni taqabul turishning eng muhim olqisi. Shaxsga nisbatan aytganda, tuman tutakning turmush, fiziologik holatga ko'rsatadigan ta'siriga ilmiy taqabul turgandan sirt, ya'ni uning elib kelish ehtimoli bo'lgan psixikalik ta'siriga ham diqqat qilish kerak. Oldi bilan harakatni muvofiq tanishganda, balkim o'ylab baxmagan unumga erishgan bo'lishi mumkin. Masalan, qonuniyatlik ta'minlash, uyquni yaxshilash, mumkin bo'lgan sharoitda cheniqishni kuchaytirish, urug' tuqqan do'st birodarlar bilan ko'proq aloqalashish va fikr almashtirish qatorliqlar. Ikkinchidan, tafakkur usuli jihatida xushalliq va aktiv uchurlarni tashabbuskorlik bilan izlab, har qanday qavaray hodisasining jarayon xarakterlik bo'ladiganligiga, bo'ron chapqundan keyin quyosh nuri bo'ladiganligiga qat'iy ishonish kerak. Tuman tutaklik qavaray hodisasiga ziyoda ko'ngil bilishdan saqlanish, o'zining bir kunlik kayfiyati yoki turmushini kontrol qilib olmaslik kerak. Uchinchi, kasalliklarga giriftar bo'lgan bo'libmi, yurak, qon tumor va nafas tizimisi kasalliklarga giriftar bo'lgan bemorlar badandagi davolashdan boshqa yana psixikalik baholash va munosib davolashni kuchaytirish kerak. Eng oxirida, agar o'zining kayfiyatidagi tashvishlanish yoki xomushlik qatorliq masalalarining kundalik turmushga ko'rinarlik ta'sir ko'rsatganligini, Оның үстіге бір қадар ұзын уақыт давамлашқалықыны байқыса. Мәселен, 2 аптадан артық давамласа, вақтыда рои сағламлық кәсіби хадымлардан ярдам сораш керек.
1: Бүгін біз инсанлар хаяты дұш келіватқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқталымыз.
2: Мәлче ұрыш, ішкіш дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашылды.
3: Минанчы ачарчылық, ер шарда 800 миллионын артық адам еңлі ачарчылық ішіде тұрватуду.
4: Ваба ва мұйт бұлғын ішімі найты қорқынышлық.
1: Шындақ. Әмілетті бұл адым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл айатлық тәйтейді ба?
4: О, неме?
1: Тама кичі киш. Тама кичі кишіні дүния сәйе тәшкілаты, инсаланың 5-ші қыл тәйтейді деп атыға. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
5: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқты әйлі.
0: Қадырлық достар, ер шарыда язма қатырланген ер юзінің әң төән тәбей температурасы 0-дің төән 89.2 Цельсия градус болып, бұны тәтқиқатшылар Антарктикада өлчеп шыққан. Әмма, инсанлар ел бойы ұлтырақлашқан жайлар ішіде соғық әң қаттық болыдыған жай Сибирияның отыр қысымыдекі Оймиакондур. 1964 жылы 1-ші айда шу жайдекі метеорология пункті шу жайның 0-дің төән 71.2 Цельсия градуслық әң төән температура рекордыны қатырлыған. Оймиакон Сибирияның отыр қысымыдекі Якут районыға тәуе болып, Якутскінің ғарби шималыдекі тағ жылғысығы жайлашқан. Якут районы қаттық суық ауа климаты білен дүнияғы даңлық. Кішіләнің назардекі суық құтып нұқтысы шималы құтып есаптанды. Лекен, Оймиакон білен селештіруғанда шималы құтып оныңғы тәңкеленмейді. Оймиаконның температурасы шималы құтыпқа қарғанда дайым 10 Цельсия градустын артық төвен тұрды. У ерде үсті өчі құйылған машинының полат деталлары наайты чүріклішіп кетуді. Күчәпірек чоқсыла, ола құды мұз бардысыдек параслап чекіліп кетуді. Адеттікі күк аптомобілінің балоны аптомобіл оқығы тегіп кәсе, бәзді тешіліп кетуді. У ерде әмі адам өтік, яки пиме кейді. Чүнкі сөнні құрым өчіқчылықта 10-15 минуттылы етіліп кетуді. Әмі у ерде аптомобілларғы тоңлаштын сақлаш сұйықтықы ішілтілмейді. Сәбәбі, о жайда аптомобілларыны ішілетмеген жағда, аптомобіл моторының өтіні бір қыш өчірішкі болмайды деп бәлгіленген. Өт өчірілген аптомобілларыны пар тәмінләш әсләлері болған аптомобіл құйыш орынға кіріп қойды. Оймияконда сүтіні тоңлытып, сүтқіш қылып сатуды. Адетте, бір парча сүтқішінің иғырлықы 7 килограмм келуді. Бұ ерді ян телефон, сия қалам ва фотоаппарат қатарлықла дайым тоңлап бұзылып қалуды. Сибирияның көп қысым райолардегі тұпырақла ел бойы мұз тұтқан алады тұрды. Бұ геология ілмеде мәңгілік тоң тұпырақ деп аталуды. Бұ ердегі өйләнің әмісі чоқым ер астығы чоңқұр көмілген, яғаш лимланың астығы селініші. Өй білән ер үзі бәлгілік арлық сақылышы. Бейвасты тоң тұпыраққа селінмасылық керек. Болмыса, өй ішедегі сықава ер ұлыны еретіп, өйінің өйіліп түшіні келтіріп шықырды. Бу ердегі өйләнің теми найды қилин ва пухты болыплы қалмай, яна ішік терезілерімі 4-5 қават болып, өй сұртыдегі суық ауаның кірішінің алдын алуды. Су турбісі ер астығы көмілмейді, бәлкі ер юзге ятқызылуды. Бұндақ болғанда су турбісі ерілгенден кейін ремонт қылышқа қолайлық болуды. Су турбі линиясыға яна сытыш пункт құрылып, турбі ішідегі суның тоңлап қилишінің алдын алуды. Оймиаконның яна бір ғалиді табиғи адысы бар. Яни, һәр кетем температура 0-дән төән 45 Цельсия градустан төән булганда, бу җай көн буе таркылып кетмәй торган туман ичидә калды. Буның сәбәбе шуки, Оймиакон, Оймиакон курыкчылыгысы дип аталадыган тар ва узун җылгыгы җайлашкан булып, Оймиаконның ыссык һавасы юқурыгы өрләйдиган иллык һава калпыгыны шәкилләндергән. Күчтекрәк суык һава тау тизмисенең ян диварыны буйлап төвәнгә чөкүп, оймалыкның тигидә турып калды. Метеорологияда бұл хәлдесе тәтір радиация тампонлығы деп аталады. Яғни, қабыл қылған қояшның ыстықтық мақтары ер жүзі радиациясының энергиясынан төмен болады. Лекен, әр жылы жазда Оймиаконда әр күні 21 сағат күн нұрдан бәһрман болады. Оймиаконның қыш фәсілде автомобильдерді от алдыруш ең қиын іш болып, чатал автомобильдерді от алдырғылы болмайды. Фақат Россияда ішленген Урал далы автомобильдері білен Ульяновск джип автомобилі қыздырылғандан кейін от алалайды. Avtomobillar qo'zg'atilgandan keyin dastlabki bir necha kilometrgacha cho'qim ehtiyot bilan tuz chiziq bo'yicha yo'l yurishi kerak. Bo'lmasa, balon aylanganda avtomobil o'qidan ayrilib chiqib ketishi mumkin. Qish faslida agar sirtda hech qanday mudofaa tadbiri qo'llanilmasa, odam yuzi necha sekund ichida shamolda ushib qolishi mumkin. Sirtda nafaslanganda kishilar o'z chiqargan havoning to'nglab muz partisiga aylangan ovozini anglay oladi. Beliqchilar muz ostidan suzib chiqqan beliqlar 20 sekundda to'nglab qoladi. Temperatura 0 dan 50 Selsiy gradusga tushganda bozordagi birdan bir maktab darsdan to'xtaydi. Bir yil ichida Oymyakonliklarning eng katta faoliyati sovuq qutb bayramini tabriklashdir. Bundoq tuvan temperatura bu yerga yangi kelganlarga bir xil g'alati tuyg'u beradi. Ular burnining mavjudligini tunchi qitim kishlik his qilgandek bo'ladi. Chunki bir sekundlar burun tikchilari to'nglab qilib, har qitim nafaslanganida ularning tavrinayotganligini haqiqiy his qila oladi.
6: Birodar, siz bu bexatarlik qolpig'i nemish kiy olmay toksiklik qesib qo'ysangiz.
2: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
6: Bu bexatarlik uchun emasmi?
2: Bek avarchilik ekan debchi. Chechimni bayli yasab qantdim. Buni kelsam chechimni besib buzaydi degan.
6: Ay, chach arqanch pechat bo'lsa-mo, vaqqa chiqqanda boshni qo'g'day olmaydi. Ammo bexatarlik qolpiqi altlik paytda sizni ajallik zaxmidan saqlab qoldi emasmi? O'ylab ko'ring-a, qaysi bekrak avarchilik?
2: To'g'ri, bexatarlik muhim. Toksiklik menganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushirin xavfni azaytadi.
5: Toksiklik menganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyibdim. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.
0: Qadrli do'stlar, bugun biz qiziqarli bilimlarni yana anglab qo'yaylik. Yer sharidagi oksigenning taxminan 70% dengiz okeanlaridagi yusun turdagi o'simliklardan keladi. Bu san kishini hayron qoldirdi. Qululular dunyodagi tishi eng ko'p hayvon ekanligini bilmasligingiz mumkin. Qululining odatda 14 mingdan ortiq tishi bo'ladi. Ba'zi turdagi qululularning tishi hatto 20 mingdan oshadi. Oddiy ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydigan bu tishlar qululining tilida bo'lib, tish tili deb ataladi. Ular qululining yemaklarni kesishi va ezishiga yordam beradi. Ilgari tumur yo'li idorasining signal bergichisi James White bir qitimli qodis sababidan ikki puti miyib bo'lib qolgan. Shuning bilan u bu yetarsizlikni to'liqlash uchun bir maymunni setib olib, o'zining yordamchisi qilib tarbiyalagan. Tumur yo'li idorasi bu maymunning xizmat iqtidorini muayyanlashtirgandan keyin bu maymunni rasmiy taklif qilgan hamda uning har oyda ish haqqi va haftada yarim butilka pivo bergan. Tilg'i ilish qarziydigan shuki bu maymun 9 yillik xizmat hayotida biror qitimi xatolik o'tkazib boqmagan. Tumshuq başlıq kitdən acayip yeməklik tutuş usulu var. Ula top-top bulub, beliq topi yakı fosforluq rak topini qoğlap su yüzge çıxırdı. Andın püləb, köpikçi beliq toru hasılı qılıdı. Ən axırda astıdan etilib çıxıb, olcanı yeydi. Antarktikada siz yer şəhərdəki ən tüvən hava besmini isqil alaysız. Hava besmi bək tüvən boğaşqa, kulukunuz və burnunuz çıdığısız ağrıydı. Zukamni suquq hava keltirib chiqarmaydi, balki virus keltirib chiqardi. Suquq hava bizning immunitet tizimimizni suslashtirdi. Qurg'oq hava mu burunchilik pardimizni qurg'oqlashtirib, virusning odam badaniga tajovuz qilishiga texmo foydali sharoit yaratib berdi. Bizning har xil puraqlarni puriyalishimizdagi sabab shuki, burundagi pura sezimini qabul qilguvchi hujayra havodagi modda molekulalarini farqlandira oladi va uni inkas qaytara oladi. Siz sesiq puraqni purisangiz, bu dal havodagi pura sezimini qabul qilguvchi tanchi bayqiy oladigan moddaning borligidan darak beradi. Taxminan 8% insonning gen guruhi virusdan kelgan bo'lib, insonlarning ichki manbalik ta'sir ko'chirilgan virusi deb atalgan bu genlar insonlarning tadrijiy taraqqiyot musobasida muhim rol o'ynagan. Qadrli do'stlar, hozir to'rt bir stakan atgan choydagi kofein 7 quti qizil kol ichimligiga barobar, bir stakan atgan choydagi kofeinning miqdori 4 stakan qahvaga barobar, atgan choy uyqusizlikni keltirib chiqaradi. Bir stakan atgan choy ichsangiz tong otquchi sagak o'ltirasiz degandek so'zlar tarqaldi. Kilshin yemaklik va sog'lomlik quchurlarini almashtirish markazi e'lon qilgan jo'ngo iste'molchilarining kofeinga bo'lgan tunishi va pozitsiyasini tekshirishda ko'rsatilishicha 53.15% kishi choy tarkibida kofein borligini bilmaydi ekan. Buningga qarata Kilshin yemaklik va sog'lomlik quchurlarini almashtirish markazining mudiri Jungkay munolarni bildirdi. Choy bilan qahva o'xshashlar dunyo miqyosida moda bo'lgan kofein ichimligi. Kofein haqida gap bo'lganda, iste'molchilar nihoyat osonlik qahvani asqaladi.
7: Ama çay içip ruhunu urgutuş mu kofeinin rolü? Ameliyette çay, etken çay terkibide mi kofein var? Tekşürüştü körüstülüşçe, stimalçılarının kütüdüğün kofeinin en çok rolü minin ruhlandırış. Onundan kalsa ayrım ayrım alda hareket şifadesini östürüş, inkas kaytırış sürütünü östürüş ve beliş iktidarını östürüşken. Jungo keseliklerinin aldığını iliş tizgirleş merkezi uzukluk ve sağlamlık ornunun tatqiqatçısı Liu Eiling mundaqtıdı. Kofein adam bedenine köp xil təsir körüstüdü. Məsələn, nervi yetkizgücü maddalarının koyup berilişini ilgari sürüdü. Neuronlarının aktivliğini küçəytib, bunun bilen merkezi nervi sistemisinin qozğılışçalıqı eşib, sözgürlükü, diqqətli qatarlıqlarını yuqur götürüdü. Ama ziyade köp kubul kılganda yürek siliş, ciddileşiş, uykusuzluk, aşkazan üçe yolu bir yaran buluş katarlık alametlerini keltürüp çıkarışı mümkün. Şuna muvaffak miktarda istimal kılışkı dikkat kılış gerek. Ondakta kofein zadı kaysı özümlüklerde mevcut. Mutakhasislam ondakta görsetti. Kofein tabi yolda köp kıl özümlüklerde mevcut bulup durdu. Meselen kahve purçuki, çay, kakao purçuki, paraguay çiği katarlıkla. Tekşürüştü körüstülüşçe, stimalcıların kahve porçukların ayrı bilingan maddını biliş nisbiti en yukarısı 89.1%. Lekin, terkibide kofein boğan başka materiallarını pariklendiriş nisbiti bir kadar tövən. Meselən, 51.179% stimalcı, koyuldurulgan kızılçay paraşöke terkibide kofein varlığını bilmeydu. 63.142% stimalcı, paraguay çiğiden ayrı bilingan maddı terkibide kofein varlığını bilmeydu. Jungo ahalılarının yemeklikte kofein kubul kılı seviyesi ve onun kayıp hatırını bahalaş neticesi körüstülüşçe, elimizdeki kuramgı yetken istimalçılar işçe de kofein boğan işçimliklerden çay, çay işçimliki, etken çay ve kahveni köp istimal kılı diken. Çayının elimiz istimalçılarının kofein kubul kılışı tökbü koştu nispeti 74.18% bulup başka türlerden xeylili yukarı. Kuramgı yetmegenle kofein boğan yemek işmekte tertip boyca etken çay, çay içimliki, çay ve şakılatını köp istimal kılıdı. Jungo Yemeklik Sanayi Cemiyeti'nin baş injineri Li Yu mundaq dep qaradı. Elimiz növbette kofeini pekat bir kısım sağlamlık yemeklikleri ve kola tipideki karbonat kislotalı içimliklere işletişki yol koydu. Ama kahve talqını, çay talqını qatarlıq, tərkibide kofein boğan materiallarda kofein buluşku buludu. Bırak istimalçılarının tarixlendiriş nisbeti bir kadar tövən. İlmi dəlil ispatla asası da kofeinin işletilişi ve belgesini kalıplaştırışını oylaşıqı buludu. Kahve bilen sağlamlık münasetlik ilmi ortak tonuşka asasen, kuramgı yetken sağlam kişilerinin her günü kubul kıldığan kofein miktarı 400 mg'dan işip ketmeyen de bexatar buludu. Bu təxminən 4 ölçemlik istakandaki kahvege beraber. Tekşürüştü körüstülüşçe, dövültümüzdeki 88.141% istimalcı yemeklik, içimlik tərkibideki kofein miktarını bilişini ümit kılıdıkken. Bunun başka 75.166% istimalcı məhsulat tərkibideki kofeinin koşuluş miktarını kontrol kılış zörür dəb qaraydıkken. Şunaqla, öz nomu kofein kubul kılış miktarını kontrol kılıdıqalıqını büldürgen. Jungo Kuruluş Akademisi'nin akademiki Çin Junşi mundaq dəb qaradı. Tekşür sağlık məlumatıdan qarğanda nurgun istimalçı özünü kontrol kılış ingini hazırlıqan. Bu naydı yaxşı. İstimalçılar tunuşunu yenim küçəsi buludu. Köpçilikke kofein kubul kılıştık uçurlağı asasen kofeini kubul kılıştı muhabıq pilalab hem minini səgəkləşdürüş məqsidi yetişi. Şunaqlı yenə ziyadı kubul kılıştın kilip çıxıdıqan sağlamlıq həbidin saxlanış gerek.

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlar. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurlim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Süyümlük dostlar, programımız kayıtıp geldik. Muş muhabbetin işbadılaştığının şekli her kıl buluşu mümkün. Ama əstin çıkmaydıgan, en romantik boğan muhabbet, belki her daim karşı tarafka kalbi bilen muamele kılalıgan, çin muhabbetini bereligen, əşemet koğlaşmagan, addi saddılıkını özge hemrak kılan muhabbet buluşu mümkün. Hemme nerse addi boğanda güzel görünüdü, muhabbet mi hemşundak. Kancı addi boğan seri, kişinin özü güzelip kılıdı. Kalıptan çoğun katlamları da saklanıp, uzak kış unutulmaydı. Ademle bazda muşu torlada, dostla çembirkede uçurak kalan çolpallarımızdan bolsun, veya ki başka muhabbetlik bir cüplerinden bolsun, uçurakkan muhabbetlik resimlerini saklıvalıdı. Neymiş ki, ulağa heves kılışıdı. Emeliyette biz mi başkalarının muhabbetine heves kılmazdın, özümüz çin muhabbet hikayesini yarışık urunup baksak, benimki bu tez emez de boylayım. Başkalarının muhabbet hikayesine heves kılan vaktimizde şunu oylayalışımız gerek. Yani, ben neyim üçün şundak çin muhabbet hikayesini yarıtanmayım de. Muhabbette biraz ken korsak bulsam, kadirleşini bilsem, menimce men mu şunda kişiler heves kıldık muhabbetin ilgisi bulalayman o degenini oylaş gerek. Şunlaşkan bu şundak çağlarda başkalarına heves kılmasın. Eni şundak çin muhabbetini yüzünüz yartıp bir kışka tırışalık göstüm. Çin muhabbetle güzel turmuşla bəxtlik aile sizlere hemrap olsun.

en çonkur muhabbet hemişe ünsüz bulut. En uzun hissiyat en addi bulut. Her bir adamın kalbide bir güzel menzil bulut. Ağırlık sevginiştin güzellik güllerini içip durdu. Şünüş kalpte muhabbet nasıl kılıdı? Şünüş muhabbetti mi? Muhabbetin hemisi de düşünüş buluşu natayın. Sizini düşünüdük Allah'a bek köp gep gitmeydi. Fakat tebessüm bir yığızı al soraş bilen kalp hatırcam buludu. Düşünüş kalplerdeki perviş. Huddin meyin şamal tağırlarını sipap ötkendek yürekteki çonkurluğunu bilgendek. Bu hayatın bir güzel menzirsi. Huddi gül bergisi şamal ve yağmurlarda tevrengendek kalplerde paraklep geçilgan. Hayatınızda şundak bir buludu. Gepinizin tigideki menanı düşünüdü. Eytanmağın sözlerinizi düşünüdü. Sizin her bir sözlerinizin çonkur menalarını düşünüdü. Vakit bizge şunu eğitip verirdi. Addi yaş görüş en uzak buludu. Addilik içindeki hemralıkta kalip tiniş buludu. Sizini düşündük Allah en ıllık buludu. Düşünüş kaliplerle tutaşkan körük. O ortaklıkını peyda kıludu. Düşengellikimiz için kan korsak bulunuz. Düşengellikimiz için kaliple okşaş buludu.

0: 2012 yılıdakiden 10 puan aştı. Xabi ülkesinin Jangjiakou şehirdeki bir polat tümür karhanesi bu yıl yeşil toktin hidrogen gazı hasıl kılıp polat tavladı. Muşu bir türdüla karhana bir yılda 800 bin tonna karbon koyup berişini azaytti. Bu, Seyhamba Ormançılık Meydanı'nın bir yıllık mukim karbon miktarı beraber geliyordu. Xebi Jiangxuan Yukur Pen Teknik Çeklik Şirketi'nin baş mütexessisi Yang Yongchang, bu teknika muhit asıraplı kalmasın, belki yine mesulatlarımız ne halkara bazarda muvaffakiyetlik halda yol xetigi eriştirip, tekimi yukur bağda seç imkaniyetigi iyi kıldı, dedi. Energiya tejash, karbonni tövallitish kasbning yangi fursatini yaratdi. Navbatda Jungo yer sharidagi eng mukammal yangi energiya jabdoqlari kasb zanjirini barpo qilib, yer shari bo'yicha taxminan 80% yorug'lik volt birikmi detali, 60% shamol elektr uskunasini ishlab chiqarmoqda. Mamlakat bo'yicha pokiz energiya kasbining mas'uliyat qimmati 15 trilyon 400 milliard yuanga yetdi. Yaqinqi 5 yilda Jungo eksport qilgan shamol elektr, yorug'lik volt mas'uliyatlari boshqa davlatlarning karbon qo'yib berishini 4 milliard 100 million tonna azaytishiga kuch qo'shdi. Bu yil markaz karbonni cho'q qimmatga yetkazish, karbonni neytrallashtirishni universal baholash, tekshirish chorasini yo'lga qo'yib, energiya tejash, karbonni tövallitish xizmatini partiya, hukumat, rahbarlik benzisini universal baholash, tekshirish doirasiga kirgizib, qattiq tekshirish orqali mas'uliyatni amaliyalashtirishga turtki bo'lib, kasb qurilmasini tengshashni ilgari surdi. Turmush usuli teximi yeshil, tövan karbonliq bo'ldi. Ikkini yengila siyasati yolga qo'yilgan 2 yildan ko'proq vaqtdan buyon 1-chi darajalik energiya unumi saviyasidagi oila elektr soymonlarini yengisiga almashtirish nisbati 60% dan 90% ga o'rlab 400 milliard kilovatt tok tejab qilindi. Bu Sansha suv elektr stansiyasining 1 yillik tok tarqitish miqdoriga barobar keladi. Bu yil davlatimiz binakarlik qatnash qatarlik nuqtalik sohalarni yeshil tövan karbonliq tipga o'zgartirishni davomli cho'nqurlashtirib, yangi energiyalik avtomobil miqdorini sijil oshirib, yeshil rohat uy selishni tezlatib, kon ultraq rayonlarni energiya tejaydigan qilib o'zgartirishni ilgari surib, o'zgartirilgandan keyingi imoratlarning energiya unumini umumiyuzlik 20% o'stirdi. 15-ci 5 yıllık plan programması da bunula oturgu koyuldu. 2030-cı yılı bağında devletimiz birlik işki işlep çıkırış umumi kımmeti yaratış kiketidigan karbon töt oksidi koyup beriş miktarını yani 17% azaydı. Birlik işki işlep çıkırış umumi kımmeti yaratış kiketidigan energiya serpiyatını yani 10% etrafıda tövelletişki tırışıdı. Devletlik Terakkiyat ve Islahat Komiteti Baylık Tejash ve Muhit Asraş Mahkemesi'nin muavin başlığı Li Tai munulanı bildirdi. Biz energiya tejash, karbonni tövallitishning iqtisodiy taraqqiyot, energiya bexatarligi bilan bo'lgan munosabatini bir tutash yaxshi planlab, qatmas energiyani teximi zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, diqqatni polat tömür, elektroliz alyumin qatarliq 9 nuqtalik kasbga markazlashtirib, energiya tejash, karbonni tövallitish bo'yicha o'zgartish o'tkiligi hujum qilish 3 yillik harakatini yo'lga qo'yib, umumiy xalq energiya tejash, karbonni tövallitish ishki harakatlantirgich kuchini haqiqiy kuchaytirib, yeshil, tövan karbonliq bo'lish ideyasini kishilar qalbidan cho'nqur o'rin oldirishga turtki bo'lamiz.
1: Stansimiz xabari. Yezi egiliki Yezi ministerliqining yezi egilik ahvolini eng yangi o'rinlashtirishidan ma'lum bo'lishicha, hozir mamlakat bo'yicha ochliq ishlab chiqarish tartiblik ilgari surilib yetibdi. Chilgi chol butun yillik ochliq ishlab chiqarishining 2-chi fasli bo'lib, asosligi Janubiy Jungu va Changjiang daryosining o'tira tovan yaqinidagi asosliq ochliq ishlab chiqardi.

mölçerden eşip ketkenlikini ispatladı. Jungo iqtisadi besimge berdaşlık berip, umumi cihetten mokim boluş, yenilinişka, elalışkı yüzlenip terakki kılış vaziyetini davamlaştırdı. Asan bolmagan bundak netice kandak geldi. Taşkı iqtisat soduda şösi, Jungo eçivitilgen iqtisat nazariye tatqiqat yurtunun başlıkı San Baychuan mundak dedi. Bu yıl kirgendim bu yan, Jungo yukur süpetlik terakkiyatını küçep ilgiri sürüp, yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerini öz yerinin ahvalıgı karap ravajlandırıp, tekimi aktip makroluk siyasetini del caydı yolgu koyup, taşkı zerbe, hırsqa ünümlük takabül turdi. Şunun bilen bir vakitta karhanıla teşebbüskarlık rolunu cari kıldırıp, cesaret bilen yenilik yarattı. Onun üstüge, Jungo iqtisadının evrişimdeki küşlük, yoşurun küçü zor, hayati küçü yeterlik, boşlukı ken bulup, iqtisadının süpütünü ünümlük östürüş ve miktarını muvafık aşırışını ilgiri sürdü. Bu netice kağızıge tepsili karaydıgan bulsak, mokim buluş alahidliki gevdilik. Nöbette Jungo iqtisadının kölümü 140 trilyon yuandan aştı. Bu zor külem asası da 4.7% eşini işkaşuruş asan kolgu kelmedi. Onun üstüge bulturunun aldınki 20'i seliştirganda Jungo'nun işki işlep çıkırış umumi kımmetinin eşiş miktarı 3 trilyon 600 milyard yuengi yetip, yakınki 5 yılının okşaş mezgilideki en çok eşiş miktarı bulup kaldı. Yeni bazile ikinci pesilde Jungo iqtisadının eşiş sürütünün sel astılgallıkı dikkat kıldı. Bunu asaslıkı kıskı müddetlik amil ve taşkı tesir keltürüp çıkargan. Meselen, neft kimyagi alakadar kesiple bazı taşkı tesir uçurgan. Kömür işlep çıkırış, devlet işçideki kıskı müddetlik amilinin tesir uçurgan. Bir kısım halkara aparatla ikinci pesilde asaslık iqtisadi gevdilerinin eş sürütünün okşumağan derecede astılaydıgallıkını mölçerledi. Uzak mezgilden karganda Jungo iqtisadının mokim yürüyüşü, yenilinişka, elalışkı yüzleniş asasi terpi özgergini yok. Aldınki 20 yılda memleket boyunca kölemleşken sanayet koşulma kımmeti okşaş mezgildikidin 5.4% aştı. İctimai istimal tavarları ve mülazimet umumi sonması okşaş mezgildikidin 2.7% aştı. İş kuruluş vaziyeti umumi cihetin mukim boldu. Mal bağısı sılık örledi. Jungo'nun umumi makroluk iqtisadının yürüyüşü mukim bulup, yanıla dünya iqtisadının mukimlaştırıcısı hesaplanıdı. Amerika istimalçılar haberleri ve soğudu kanalı alakadar tahlillerini nakil keltürüp, mındak tep görsetti. Part setiş ve sanayet işlep çıkırış sallık malumatı mölçerdikidin yakşı bulup, Jungo'nu kıskı müddetlik kozgıt siyasi cihette tekimi çoğun tenşeş boşlukı iki kılıdı. Jungo iqtisadının mukimliği dünya karhanılarına mukim terakkiyat közlümüsü ilip geldi. İstimalını misal kalsak, yakında Jungo sırtka istimalını kengaytişinin 15. 5 yıllık yirik planını ilan kılıp, kelgüsü 5 yılda istimalını kengaytişinin 28 noktuluk vazife tedbirini orullaştırdı. Avrupa'daki en çok mihmansaray guruyu Akkor Büyük Junha rayonunun baş icrayı emeldarı Cufu Mingmandak dedi. Yirik planda otturgu koyulgan mülazimet istimalını kengaytiş, tavar istimalının derecesini östürüş katarlık taleple Akkor guruyunun Jungo'da çoğunkır yıldız tartış tedbir bilen yüksek derecede birdek boldu. Şirket kelgüsü de Jungo'daki orullaştırışını yenimi kengaytişini pilalladı. İqtisatının mukimliği terakkiyatının evrişimlikini yeni bir kıytım namayan kıldı. Import, eksportni misal kalsak, aldınki 20 yılda coğrafiyelik siyasi tokunuş köp yüz berip, dünya soğudusunun eşişi astılıdı. Lekin Jungo'nun mal sod import export miktarı
o'xshash mazgildikidan 16,9% oshdi. Buning ichida import tarixdagi o'xshash mazgildikidan tunji qetim 10 trillion yuanlik o'tkaldan bo'sib o'tib, 22,1% eshib, kuchlik avrishimligini namoyon qildi. Hozir Jungo 63 davlatga tamojni beji olmaslik siyosatini yo'lga qo'ydi. Import ko'lami uda 17 yil dunyo bo'yicha 2-chi o'rinda turdi. Jungo cho'ng bozori dunyoning cho'ng purusti uzluksiz riyallikqa aylanib, dunyo ishlab chiqarish ta'minot zanjiri va davlat talqigan sodini aniq terakka ega qildi. Bir davlatning iqtisodini kuzatganda eshishning miqdoriga qarabli qolmasdan, teximi muhimi tipini o'zgartishning unumi va taraqqiyotning sifatiga qarash kerak. Hozir Jungo iqtisodining yangi quvvati tez yetilmoqda. O'tir hisob bilan kuniga 1 milliard 500 milliondan ortiq to'plashtirilgan tok yo'li ishlab chiqarildi. Mayak zavodlarining soni dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turdi. Oldingi 20 yilda Jungoning jabduq yasimichiligi va yuqori texnikalik yasimichiligining qo'shilma qimmati barliq ko'lamlashgan sanoat qo'shilma qimmatidan 3,9 point va 7,9 point tez bo'ldi. Yuqori texnikalik yasimichilik, raqamlik iqtisod, zamonaviy mulozimat vakilligidagi yangi quvvatning iqtisodning eshishiga to'siq qo'yish nisbati 40% dan oshdi. Keniya poytaxtidagi chastotasi tizginlangan tor bekiti qatorliq xalqaro taratqular mundaq deb ko'rsatdi. Jungoning yangilik yaratish foydasi zarba emas, balki fursat. Jungo iqtisodi yangilanishqa, a'lolashishqa yuzlanib, eshishi ojiz bo'lgan dunyo iqtisodiga yangi quvvat qo'shdi. Davlat talqigan shirkatlarga nisbatan aytganda, bu ulağa teximi köp yeñilik yaratış paydısı elip geledi. Amerika Procter & Gamble şirketinin alaqadar mäsulü munulanı bildirdi. Şirketning Asiyadaki eñ çoñ yeñilik yaratış merkezi bolu süpti bilen Beijing yeñilik yaratış merkezi ottır hisap bilen her yili 100'dan artıq yeñi mäsulatnın bazarğa selinişini qollap, Jungo bazarının yeñilik yaratış neticelerini bütün dünyaya yetküzdi. Növette taşkı cihette mukimsizlik, iniksizlik amilleri bir kadar köp. Devlet içi de teminat küçlük, ihtiyaç aciz bolus zidiyeti gevdilik. Lekin Jungo iqtisadının uzak müddet yakşılınış asası ehvali özgermedi. Bütün yıllık iqtisadını aşuruş, közlümü nişanını işkaşuruş pıhtı terekki ige. Jungo'nun 15-ci 5 yıllık yirik planını yolga koyuşini ilgiri sürüşüge ägişip, iqtisatının işki hareketlendirgüş küçü yanımı urguydu. Bunun dün şunu düşünüş tes emez ki, nemi üçün sırttikile bəs-bəste Jungo pürüsti işkidi nölünü kızgın münazır kılıdı. Nemi üçün bağağın sürüköpligen yer şarı baş icraiye emeldarları Jungo'nun işki ölkülerini oldingi 3 cho'ng mablag' selish nishoni qatoriga kirgizdi. Chunki amaliyot shuni uzluksiz isbotladiki, Jungo dunyo iqtisodining eshishidagi muqimlashtirg'uch va harakatlantirgich kuch manbasi.

Hürmetli radyo anlıkçılar. Şu cay vakti 7. ayının 15. günü saat 0'de Gibraltar'ın başveziri Picardo bilen İspanya'nın Çigra şehri Lalinia şehrinin başlıkı Franco ayrım ayrım kuruluk çigrasının iki tarafının yolu çıkıp bir nişanga karap ilgirlep çigra liniyasını kesip ötüp kuşaklaşıp görüştü. Alkış ve naks sadaları içinde nurgun ahalile ve sayahatçile tekşürüş emelden kaldırılgan çigra tekşürüş ponkütünün aylınıp çigradın öttü. Ula pat pat toxtap, sürat küçüşüp, öz ara ihtiram bildirip, bu tarihi peytke guvah boldu. Bu körünüş, Avrupa İttifakı bilen Engiliye 7. ayının 14. günü imzalıgan Gibraltar'nın kelgüsü orını toğırsıdaki gelişimnin vaqtlıq icra kılınışkı başlıqallıqının direk berdi. Kelişimge asasen Gibraltar bilen İspaniya kuruqlıq çigrasıdaki odetdiki pasportını tekşürüş emelden kaldırılıp, çigranı ayrış əsləyəleri arq-arqıdın elev etilip, kişilerin alaqısı teximi ravallaşdırılıdı. 7. ayının 15. günü tüştə ən axırqı qelin Tömür Rişatka kram bilen yulup elev etildi. İki cayını bir əsirdin köpürek toğırsıqı kesip durğan çigra Rişatkısı bunun bilen üzül kesil yok boldı. Nek meydanğı berip bu tarihi peytlägi guvaq bolğan İspaniya başveziri Sanchez mındaq deydi. Avrupa çoğun kuruqlıqıdaki ən axırqı bir tam örüvetildi. Biz pürsetki

İspaniyanın Laliniya şəhərdə oturuşluq Gibraltarda xizmət qılıdığan İvan ailəsikiləni elib bu pəytkə guvah boldi. Ula çıqradın piyadı ötüb Gibraltar aerodromunun yanında xatır sürət küçüşdi. İvanın muxbirgə eytişcə, ilgiri u iştin şükəndin kiyin maşini həydəb Gibraltardın ayrıldığan çağda daim çıqra təkşürüşüdün ötüş üçün net saat ücreti durdurken. Bazıda kes saat 9 ollada andın öteleydiken. Statistik kılınışça, İvan'a okşaş çıgıra halkıgan hizmetçile 15 mıngdın aşıdıken. 2016 yılı Engiliye umum arsıda avazga koyup, Avrupa İttifakı'dan çekinip çıktı. Engiliye'ye tebe Gibraltar mı Avrupa İttifakı'dan çekinip çıktı. Aslida Yevropa İttifakı'nın ortak kanun ramkısı astıda turuvatkan çigra halkıp işgorlaşkalla ve hadımla alakısı mukim tüzüm tayancısından ayrılıp kaldı. Kenişki tekşürüş, öçire tuturuş ve çigranı başkuruş, kontrol kılışının eniksizliği ötken bir neçe yılda çigra halkıgan hizmetçilerinin kündülük turmuşuğa devamlı təsir görsetti. İvan mundaq dedi. Hazır Rişat çekip etildi. Çigra bizden adetki guanamı tekşürtüşümüzde talep kılmaydı. Meyli İspaniyelikler bolsun, ya ki Gibraltar ahalılır bolsun, burunkudek uzak vakit saklımısı mı boludu? Emeliyette 20. asırının başlarında yasalgan bu çigra Rişat kisi, ötken yüznet yılda real turmuş yüksek derecede arılışıp ketken işki cemiyetini ayırıp etken. Angliya bilan Ispaniya o'ttirsi da uzoqdan buyon davomlashib kelayotgan egilik huquqi talash tartishi, chigraning ikki tarafidagi xodimlarning ayrilishi va aloqadagi to'salg'ularning hammasi mushir ishatkining sababidan kelib chiqqan. Yuzlab yildan buyon chigra bir qancha qetim qamal qilingan, taraytilgan va qo'yib etilgan bo'lsa-mu, Rishatka azaldan chekilmadi. Egilik huquq talash tartishi Əzəldən yoqalmağan bolsumu, lekin iki tərəfdəki əhalilərin əlaqəsi gün səri qoyuqlaşdı. Hökumət tərəfinin sallıq məlumatına əsaslanğanda, hər günü təxminən 30 min adam qetim bu çigradan ötürükən. Bu, səyahətçilər, çigra halqıqan xizmətçilər və çigranın yeni bir tərəfigə uruq tuqqan dost-buradərlərini yoqluğulu bardıqallarını öz işçigə alıdıkən. Motorluk katnaş vasıtları təxminən 10 mıngı yetidikən. Bu, xadımlarının paliyeti işki cayının iqtisadi tərəqiyatıqı tirək bulub, işki cayının real turmuşini bir-birgə çonqır bağlıqan. Muşundaq qarx görünüşdə qaytidin qatlıq çıqıra ayrış layihəsini amma qubul qılalmaydı. Real ehtiyacının türtkisi də Angliya bilən İspaniya egilik hukuk talaş tartışı bilən Çigranı idare kılışını nisbi ayrı bitişke tedirici koşulup, söhbetinin muhim noktasını çigra tertibini mukimlaştırış, hadımlarının yötkülüşüge kolaylık yaratış katarlık real meselelerge karıtıp, ahırda kilişim asıl kılışını ilgiri sürdü. Bugün hükünde kilişimnin vakitlik yolu koyuluşuge egişip, Rişatka ahırı çekip etildi. İlgirki xalq ammısının beriş kiliş yoludaki tosukla elib etildi. Bırak Rişatkini çekib etiş barlıq meselelerinin hal bolğallıqıdın direk bəməydi. Emili gevdi temi örüldü. Yeni çigira orullaştırışı əmdil işki kırıştırıldı. İrlandiya Dublin şehir daşıyosu Avrupa İttifaqı kanuni tətqiqatçısı Fuduni mındaq tepkardı. Alaqadar tərəflər aerodrom və portlarda yeni çigra təkşürüş orullaşdırışını qandaq əmililəşdiriş, mal obroti, baj tüzümünü maslaşdırış qatarlıq iqtisadi tədbirləni oğuşluq ilgiri sürüş sürəlməslikdə yenilə kəlgüsi nəticillik əmiliyyətinin sınıqıdın ötüşkü doğru kilidu. Xəlqara qanun alimi Fernandes mındaq təp görsətdi. Kilişimdə hazır asaslıqı xadımla ve mallarının yötkülüş meselesi bir taraf kılınıdı. Mülazimet sodusu, kapitalının yötkülüşü, muhit hemkarlıkı, hem de kısmen maliye

Radio anlıqçı dostlar, tövənden başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9 ayının 17 günü asasi katlam vekilleri söhbət yığında kılgan Xalqarayı en çok siyasi dur namlıq sözünün asaslı kısmını anladığımız.

Dostum, belki yadınızı buz gerek, biz bu bir kançı günlük programlarımızda Gülmira Şemşidin'in Toy Könlek namlıq postunun aldan kısımdan anlatkandık. O rastalla Söygünü Şühret özü üçün lahilep bəygen Könlekni öz kolu bilen başka bir kızgı kiygüzü koyup, onu Şühret bilen bille Mərik Zalgı ustup koydu. Hatta çıraylıq yasınıp olanın toyuğu berip, olağa 100-100 bəxt tilidi. Amma hiç kim bu şu tapta Zılalanın yürgünün çok üstü turğanda küyüvatkalıqını bilmeydi. O toydun külümsirap çıkını bilen sırtkı çıkıpla yıkılıp kaldı. Bu toyuqsız kəgən sərbə onunğa hakikaten mübək eğir kəgən idi. Ondaqda Zılala bu azabla koyundun kutlup çıkalamı? O yana öz bəxtin tapalamı? Buna kızıksanız, dekdiğiniz dağımlıq bugünkü radyo jorunu programımız uğurlaştırılgan Gülmira Şemşidin'nin Toy Könlek namlıq povestinin devamı da bolsun.

Şu günü şundaq bir qarğınımını bilemen. Yürüküm qartıdı qıldı da keynimgimi qarmastın çoğun yolu jügürdüm. Kutti u taksi bilen qoğlap atqandak, bir bolsa maşinden tüşüp keynimden jügürüp qoğlap atqandak bilmeddi. Jürüküm ağzımğı kəpleşip nə ketip atqanlıqımını bilmey çoğun yolunun otturısında jügürəpdim. Bir çağda bir tuyuqsız payda bulup meni çıñ tutup aldı. Tügeştim dep oyladım. Keynimdeki o adamın kolu xeylili yoğan, küşlük idi. Gerçi avazım titirip, gepim enik çıkmasımı jığlap durup yenli batdım. Ötünüp kalay, puldısınız bir ay, bana çekilmem, beni koyup ettim. Ötünüp kalay, sizden mi kızınız, ya ki sığınınız badı? Keynimdeki adam kolumunu boşdup, asta aldımı ötti. O bayı men köygen adam emesiydi. Siz şığıdın toxtamay durupla onun özümünü attım. O meni kucaklap, beşimni sılap durup, nemeden kokup kettiniz? Mesleğe uçurap kalmağın size? Dedi. Oxmayman, bir keynimge kırvaldi. Koxman, men ba, koxman ha? O meni yeni bir qitim kutkızı valdi. Siz o adamını körüp aqqan mı? Ha. İşki yaptı da kop kaldı. Kündü deyide keynimge kırvaldı. Bekli kokup kettim attı men. Әмісі сақчығы мәлім қылайды. Бұндақ болсы еқші әмес. Оның ярдымы да сақчығы мәлім қып қойды. Біз сақчығандың чыққанда хейлілі кәш боп кеткен еді. О мені өйге апырып қойғаш, машинді азырақ паранлаштық. Мән, әр қидым әсиядым жайды әмес жағды ұшырап қаласыз. Ісіміңіздің білмейді кен мән, дейдім. Хә, тоғра, сізге өзім тұныштырмапты мән. Менин исмим Азимат. Шындақмы? Менин исмим Залала. Билмен. Неме? Оныңға чөчіп қардым. Оман қарап күлім сырап қойып, ролны найты әркен тұтып олдыратты. Сіз шөкіні той қатнашқан ма? Қайсы тойғы дәйсіз? Шөкіретнің тойғы жу. Яқай, о күні мен башқы бір той қатнашқан. Шөкірет деген болын тонымай декен мен. Ha, mundaqtan. Men bu yalig emas. İmtihan berib, bu yerda xizmat qilyotganim bir yilga yaqin bo'lib qoldi. Ana siz nadin? Qomuldin. Ha, mundaqtan. Bo'ldi, men uyimga keldim. Sizga rahmat-a. Undidaringizni qo'shib olsam bo'lamdi. Bo'ladi. Azmatning paydo bo'lishi balkim Shuhratni taltukus unutishim uchundir deb o'ylaydim. Yüz gözümünü yuyup karvatka çıkıpla yanfonu kolumu aldım. Azmettin uçur keygen idi. Sizden bir işini sorsam bulamdı. Buladı. O günü toyda sizge zat neymiş bulan? Cevap vermesem bulamdı. Baptı meyli. Ama bizden tonçı tonuşkan vaxtımız bu aşka bekli bilgim geldi. O günü ben yaş köygen şiketinden toy etti. Nima? Yoshurun yaxshi ko'rib yurganmidingiz? Yaqay, 10 yil aralashgan jigitimdi. Menga yolg'on aytmaganligingizga rahmat. Yoshurg'ida hech qanday yeri yo'q. Biz ya yomon ish qilmasak, munosabatimizni hammaylan biladi. Kechiring, asli so'rmasam bo'pti ekan. Hech qisi yo'q. Oshkorlanib ketgan mahbiyatlik-ku bu. Amsi men uxildim-a?

0: Ya yemek içmekten, ya kıyım giyecekten remon olmasa, neymiş kımmışında kalmış opkağın sen balam?
1: Balalarının dünyası bir varak akkağız emez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasibeti, aile ziddeti, ulağı besim payda kılışı mümkün.
0: Opa, koşum ağırıp gitti.
1: Bir aram bolu atımende ağırınış, balalarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
2: Siz gep kılamayın alıp getirip de bana. Çıkayız gep kıp olacağın ne? Çıkayım geçi gep kılamayın iken siz tehtir karam.
3: Lekin siz azaltın yumuşka siz kuşal emez tep sormaysız.
1: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
2: Bek çoğunsuzluk etme. Hem işte birinci olsanız anlayın şu mertçe.
3: Bika kaçanlam izin çıkayım ben. İmtihanda birinci bulsam mı yine lan tılanlayayım ben.
1: Çoğunla çıraylık yap kılıçını ögün işi gerek.
0: Ulan demiş ki senin adı bazı özendim nasıl bana hoşmamdı.
4: Abba bu kadar mal işini mi bulamdı?
1: Balılar daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazı da ula perişallık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah bu iş gerek ko.
0: Balalarımızın psikik sağlamlığına ehmiyet vereyli.
5: Balalarımızın köyüne yerim olgan, hoş boğan, açık gelgen vakitlerine ehmiyet vereyli.

Sevimli dostlar, programımız qaytıp geldik. Muş muhabbetin ifadeleşinin şekli her kıl buluşu mümkün. Ama əstin çıkmaydıgan, en romantik boğan muhabbet, belkim her daim karşı tarafka kalbi bilen muamele kılalıgan, çin muhabbetini bereligen, heşemet kollaşmagan, addi saddılıkni özge hemra kılgan muhabbet buluşu mümkün. Hemme nerse addi boğanda güzel görünüdü, muhabbet mi hem şundak. Kancı addi boğan seri, kişinin özge celip kıldı. Kalıptan çoğun katlamları da saklanıp, uzak kış unutulmaydı. Ademler bazda muşu torlada, dostlar çembirkede uçurak kalan çolpallarımızdan bolsun, veya ki başka muhabbetlik bir cüplerinden bolsun, uçuratkan muhabbetlik resimlerini saklıvalıdı. Neymiş ki, ulağa heves kılışıdı. Emeliyette bizim başkalarının muhabbetliğe heves kılmazdın, özümüz çin muhabbet hikayesini yarışıkı urunup baksak, benimki bu tes emeğiz de boylayma. Başkalarının muhabbet hikayesine heves kılan vaktimizde şunu oylayalışımız gerek. Yani, ben ne müşün şundak çin muhabbet hikayesini yaratanmayım de. Muhabbette biraz ken korsak bulsam, kadirleşini bilsem, benimce ben mu şundak kişiyle heves kıldık muhabbetin ilgisi bulalayım o, degenini oylaş gerek. Şunlaşka bu şundak çağlarda başkalarına heves kılmasın. Yani şundak çin muhabbetini yüzünüz yaratıp bir kışka tırışalık gözdüm. Çin muhabbetle güzel turmuşla bəxtlik aile sizlere hemrap olsun.

Hürmetlik radyo anlıqıçılar, bu yıl kırgenden bu yan döltümüzden yeni materyal kespedeki noktalıq sahalarda icadi neticiler kolgı keltürülüp, yukur teknikalıq yasımıçılıq, suni akıl qatarlıq bir türküm aşkışlıq kestilerge nəp yetküzülüp, yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerini yetildirdiğen muhim hərketlendirgüş küşke aylandı. Bir parça nipiz materyal, döltümüz yeniden tətqiqilip yasıgan yeni tipteki akli iktidarlıq materyal. Onunla sel qarmaq. Tok ulansıla, o 10 cin iğırlıqtaki gantelini çın sümür alaydı. Onun sümürüş küçü, ənənvi materiallardan 400 neçəsi yuqri. Bunundan başqa bu il kirgendin bu yan, yeni tipteki yerim ötküzgüş, yeni energiya zapaslaş, əvrişim foto elektr qatarlıq nurğun sahalardaki yeni materyal tətqiqatı da arqa-arqadın bözsü aslı kılındı. Döltümüz bu yıl kirgendin bu yan, yeni materyal çoğun məxsus türü. Kesb asasını qaytib bərpa qilish qurilishini davomliq yo'lga qo'ydi. Hozirga qadar qimmati 55 milliard yuandan oshadigan yangi material mahsulotining bozorga kirishiga turtki bo'lib, dunyo bo'yicha turi eng to'liq, ko'lami birinchi o'rinda turadigan material kasbi sistemasini bərpa qilib, yangi material kasbining mahsulot qimmatini 10 trillion yuanga yetkazdi. 100 qildan ortiq materialning mahsulot miqdori dunyoda oldingi qatorga o'tdi.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 7 ayının 22 günü çarşamba. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asasi mezmuni tövendikçe. Energiya tejash aldıngı orungu koyulup, yeşil işlep çıkırış, turmuş usulü tez şekillendirilmekte. Memleket boyunca açlık işlep çıkırışı tertiplik ilgiri sürüldü. 2030 yılı devletimizde zamanı birleşken universal katnaş transport sistemisi asası cihetin berpa kılınıdı. Yukarı süpetlik terakiyat davamında halk turmuşunu kapaletlendiriş ve yakşılaş temisindeki vaziyet siyaset akıdaki yürüyüşlük doklat yığınının 5. meydan doklat yığını Beijing'de içildi. 19 türlük tedbir arkalık aile mulazimetçiliğinin yukarı süpetlik terakiyatı ilgiri sürüldü. Guangxi, Hebei, Liaoning qatarlıq joyla apetin keyinki əsliga keltirish, qayt qurishni tez ilgari sürüp, apetge uchurgan ammining normal ishlab chiqarish, turmush tartibini tez əsliga keltirishiga haqiqiy kapalat qilmoqda. Amerika bilan Iran qarshi tarafning nishonlariga davomliq zarba berdi. Amerikaning davlat mudofaa ministri Iran urushiga 37 milliard 500 million Amerika dollari sarf qildiq dedi. Hurmatli radio anglovchilar, tuvanda deqqatingizga xabarlarimizning tafsili mazmunlari bo'lsin.
0: Stansımız haberi. Başucu Xi Jinping, energiya tejashni oldin qorunga qo'yish fangjinini unumlik amaliyleştirip, energiya tejashni iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning butkul jarayoni ve her qaysi sohalarga singdirib, energiya tejashchan jamiyat barpo qilishni tezlatish kerak deb ko'rsatdi. 15-5 yilning boshlanish yilida davlatimiz nuqtalik sohalarda energiya tejash karbonni tövelletişini küçep ilgiri sürüp, energiyadın paydalanış ünümünü körünerlik östürüp, yeşil işlep çıkırış, turmuş usulünü tezdin şekillendirdi. 15-5 yılının başlanış yılı da energiya tejaş, karbonni tövelletiş tez ilgiri sürüldü. Her bir minutta memleket boyunca tırılma energiyadın 6 milyon 800 bin

Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Şucay vakti 7. ayının 15. günü saat 0'de Gibraltar'ın başveziri Picardo bilen İspaniye'nin Çigra şehri Lalinia şehrinin başlıkı Franco ayrım ayrım kuruluk çigrasının iki tarafının yolu çıkıp bir nişanga karap ilgirlep Çigra liniyasını kesip ötüp kuşaklaşıp görüştü. Alkış ve naqş sadalar içinde nurgun ahalile ve sayahatçile tekşürüş emelden kaldırılgan Çigra tekşürüş ponkütünün aylınıp Çigra'dan öttü. Ula pat pat toxtap sürat küçüşüp, öz ara ihtiram bildirip bu tarihi peytke guvah boldu. Bu körünüş Avrupa İttifakı bilen Engiliye 7. ayının 14. günü imzalıgan Gibraltar'nın kelgüsü orını togırsıdaki kelişimnin vaqtlıq icra kılınışkı başlıqallıqının derek berdi. Kelişimge asasen Gibraltar bilen İspaniye kuruqlıq çigrasıdaki adetki pasportını tekşürüş emelden kaldırılıp, çigranı ayrış əsləyəleri arq-arqıdın elev etilip, kişilerin alaqısı texim ravallaştırılıdı. 7. ayının 15. günü tüşte en ahırkı qelin tömür Rişatka kram bilen yulup elev etildi. İşki cayını bir əsirdin köpürek toğırsıgı kesip durgan çigra Rişatkısı bunun bilen üzül kesil yok boldı. Nek meydanğı berip bu tarihi peytlägi guvaq bolgan İspaniya başveziri Sanchez mındaq dedi. Avrupa çoğun kuruqlıqıdaki en ahırkı bir tam örüv etildi. Biz pürsetki tolgan, ortak güllünüşkü yüzlengen yeni devirini açtık. Sanchez mındaq dedi. Kelişimge asasen İspaniya Gibraltar aerodromi ve portuda Şingin çigra başkuruş mesuliyetini ada kılıp, vizi başkuruşunu yolu koyup, Avrupa taşkı çigrasının bexeterlikigi kapaletlik kılıdı. O mındaq dedi. İspaniyada turuşluk Avrupa İttifakı pukraları Gibraltar'da işkorlası boludu. Kelişim çigra halkıgan emgekçilerinin sızlık kapalıdı. Kütünüş pulu katarlık hukuk menfaatini koğdaşını küçeytudu. Bunundan başka Avrupa İttifakı bilen Gibraltar otursu da Tamojni Beci İttifakı kuruludu. İspaniyanın Lalinia şehirde oturuşluk Gibraltar'da hizmet kılılgan İvan ailesikilerini elip bu peytki guvah boldu. Ula Çigrad'ın piyadı ötüp

Гибралтар аэродромының енида қатыр сүрәт күчішті. Иванның мұхберіғі әйтішчә, үлгірі ұ іштін үшкендің кейін машины әйдәп Гибралтардың айырылдыған чағда дайым чигра тәкшүрішідің өтіш үшін нәт саәт өчіретті тұрдыкен. Бәзіде кәс саәт 9 оллада андын өтәләйдікен. Статистик қылынішчә, Иванға оқшаш чигра алқыған қызметчілі 15 мыңдың ашыдікен. 2016 yılı Angliya umum arsıda avazga koyup Avrupa İttifakı'dan çekinip çıktı. Angliya'ya tebe Gibraltar mı Avrupa İttifakı'dan çekinip çıktı. Aslında Avrupa İttifakı'nın ortak kanun ramkısı astıda turuvatkan çigra halkıp işkorulaşkalla ve hadımla alakısı mukim tüzüm tayansızın ayrılıp kaldı. Kenişki tekşürüş, öçüre tuturuş, ve çigranı başkuruş, kontrol kılışının eniksizliği ötken bir neçe yılda çigra halkıgan hizmetçilerinin kündülük turmuşuğa devamlıq təsir körsetti. İvan mundaq dedi. Hazır Rişat çekip etildi. Çigra bizden adetki guanamı təkşürtüşümüzdə tələb kılmaydı. Meyli İspaniyelikle bolsun, ya ki Gibraltar ahalılır bolsun, burunkudek uzak vakit saklımısı mı boludu? Әмілиетті 20-ші әсірінің башларды ясалған бұ чигра ришаткісі өткен 100-нәт жылда реал тұрмыш үксәк дәрежді арылышып кеткен ішкі жәмиетіні айырып әткен. Әңгілия білен Испания отырсыда ұзақтың бұян давамлышып келіп атқан игілік оқуқи талаш татышы. Чиграның ішкі тәрпідікі хадымланың айырылышы вә алақыдікі тосалғыланың әмісі мұшы ришаткінің сәвәбідің келіп чыққан. Yüzdeç yıldın buyan çigra bir kan çıketim kamal kılıngan, taraytılgan ve koyuvetilgen bolsumu Rişatka ezeldin çekilmedi. İgilik hukuk talaş tatışı ezeldin yok almagan bolsumu, lekin işkitereptiki ahalilerinin alakısı kün seri koyuklaştı. Hükümet terepnin sallık malumatı asaslanganda her günü tahminen 30 bin adem ketim bu çigradın ötüdüken. Bu sayahatçile, çigra halkıgan hizmetçile ve çigranın yeni bir terpige uruf tukkan dost buraderlerini yokluğulu bardı gallani öz işçigi alı diken. Motorluk katnaş vasıtları tahminen 10 mıngı yiğiti diken. Bu hadımlarının paliyeti işkicayının iktisadi terakiyatıgı tirek bulup, işkicayının real turmuşini bir-birge çonkur bağlıgan. Muşundak arıq görünüşte kaytıdın kattıq çigra ayrış layihasını amma kubul kılalmaydı. Real ihtiyacının türtkisi de Angliya bilen İspaniya igilik hukuk talaş tatışı bilen çigranı idari kılışını nispi ayrı vitişke tedirici koşulup, söhbetnin muhim noktasını çigra tertibini mukimlaştırış, hadımlarının yötkülüşüge kolaylık yaratış katarlık real meselelerge karıtıp, ahırda kelişim asıl kılışını ilgiri sürdü. Bugün hükünde kelişimnin vakitlik yolu koyuluşuğa ägişip, Rişatka ahırı çekip etildi. İlgirki halk ammısının beriş kiliş yoludaki tosukla elip etildi. Bırak Rişatkini çekip etiş, barlık meselelerinin hal bolgallıkıdın direk bəmeydu. Emili gevdi temi örüldü. Yeni çigra orullaştırışı, әмділі ішкі кіріштірілді.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adıl Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapa Dözencan. Dönüklü la, stansımızın başka programları da bolsun.

Gebimnin ayığı çıkmasıdılar, o avazını teğimi boş kılıp. Toy kısı bək payız buldukken, rast davadı mən, çokum aldıran ha? O şundaq tapla, kəyneyi qarıp mı koymasın, qoz çakladık, taqlap digüdük, şügürüp, Şöhretnin yeniği bir valdı. Şöhret bolsa, maşini adamdak menip ketip atattı. Pekat, Sajidanın pervandak, birdem uyan, birdem boyan ötüp, onun qarıp külüşleri. Toxtamasdan gap qilishlarla Shuhratning bir hissiyatchan odam ekanligini isbotlab turardi. Kechda uyga qaytib, undidarni ochdim. Degandek, yiliq yigitdan bir qancha qaytim do'stlikka qo'shish iltimosi kelgan edi. Qarim bo'lmay, undidar do'stlar chambarigini biroq kezib chiqdim. Asosan ko'zga pakrak chiliqidig'ini Sajidaning yozmalari va suratlari edi. Uning necha kun avvalgi yo'llanmalarini ko'rish uchun onun albumuna kirdim. Baxtimizga köz tegmisin Şöhret? Sizni yaxşı görmen. Deyen cümlenin astıda 9 parça sürat duraddi. Bu toy gündeki süratlar idi. Süratlarını çoğun aittim. Şöhretnin koşumuz türülgen, közleri gəmkin körünetdi. Her bir parçada oxşaşlı kiçikini közlerini teximi jumup, ağzını uşlap çüşken Sajida, xuddi onun bilen ayrım dünyadak təsir beretti. Şöhretnin ündidarını çektim. Bizning paran xatirimiz şu beti duratdi. 3 ay burunki xatlarimizni qaytib ko'rdim. O, sumbulim bamidu deb yazgan edi. Badu? Nə dedi? Jürkin dedi. Yo'q ekan. Əmisi jitirib qo'yibsan-da? Yaqay, asli yürkinning o'zi ekan emasmi? Közüm kürbop kaptı. En ahırkı xeytimiz, ''Mən, men buldum, yuqap kettim o'' dep yazganda, o, ''Şu, sel aldıraş yuq kaldım'' dep cevap kaytırgan idi. Azaldın her kancı aldıraş bulsan mı telefon kalattın? İşkayının yağı yuqaplı kettim o. Dedim o, ''Mən aldıraş, telefonu kargıdak vaxtım yuq.'' ''Hə, bop demise, avar kılmay.'' Sen özgür kitap atsan cümü Şöhret. Yoxluğunu kündürüp koyma. Şunundan itibaren işkimizden iş tüyen idi. Yaxşı görüp kaldım jüreyli deyişmey, yürüp kalan idik. Endelikti bolsa ayrılıp kitayli deyişmey, ayrılıp kettik. Şığılamadım. Xuddi başka birinin hikayesini oku atkandak öz özümge, hey, bulanın işimi tügeptiğü deplik koydum. Birdem işkilengenden keyin baya iltimas yolgan tordaşını dostluğa koştum.

0: Ya yemek içmekten, ya kim gecekten remon olmasa, nemiş kımmışın da hamış olup kalan sebalam.
1: Balılarının dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, salaktaşlık münasebeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
0: Opa, koşun bağırıp gitti.
1: Bir aram bolu atımen de ağırın iş, balılarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
2: Siz gep kılamayın kap getip de bakalım. Çünkü kız gep kıp olup için ne? Çünkü gece gep kılamayın iken siz de etir karam.
3: Lekin siz azal dönmemiş kalsız, kuşan emez tep sormaysız.
1: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
2: Ben çok sözler gitmem. Hem işte birinci olsanız anladın şu mu atayım?
3: Ben bir kaka sanırım.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylə sizgə həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgusu. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

Ha, süyümlük dostlar, programımızın da almıştırıvatımız. Hemimiz hudde kinoladı gidek, yıkayı çöçeklerdi gidek, romantik muhabbet yıkayımızdan buluşunu arzu kılımız. Lekin emeliyetteki muhabbet yıkayısı onca güzel emez. Neymiş ki? Çünkü onun da nurgunluğun eğer tokaylıkla bu. Şu küçükken ufkuşmasıkla cidelle muhabbetinin sınıkı buluşu mümkün. Manımış sınakların üteligende andın o muhabbetinin, bəxtinin, huzurdun direk bir yurdu. En güzel nersi giriş için bəzi de en çok bedellerini töleşki doğru girdi. Şundak bir nakşte kisti ismini kep kaldı. Çapani kim tola tassa, güherni şu alur taştın. Güherni alguca taştın, ni sevda ötüdü baştın. Demek, güzel nerslere eriş için, muhabbetki eriş için, çok bedellerini töleşki doğru girdi. Başkalarının muhabbeti heves kılıvatkan şu peyitte, siz mi muhabbetinizde samimi muamelenizde atap yıkın. Belki şu muamele, şu bedelle sizge en güzel muhabbetini peyda kılışı mümkün. Muhabbetlik bölümümüz devamlı sürer.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

gitti Varinka zor kulüp koyup. Varinka derru külküsünü yığıvilip ula bilen hoşlaştı. Andın şilepsini elveliş üçün öy terepki mağdı. Ketimo onun kendisinin öyge kırdı. Onunla Varinka mı özgürüp kelevatkan dek bilini vatattı. Lekin bu yaman özgürüş emez. Pekatla burun özü oylıgan dek emez idi şu. Uf, bunda külüp bakmağınım uzak boptiken, dedi Varinka küllükü bilen somkısını koluğa elev etip. Dadınız tolumu isil ademken. Kitty ün çıkmadı. Biz yanı kaçan görüşümüz? Sordu Varinka. Apam Petrov'lan yoklap gelmekçi, siz bağmam siz? Dedi Kitty Varinka'nı sınap bakmakçı bolup. Barmen, dedi Varinka cevaben. Ula kayçık tayarlı kılavatıdı. Berip nesi kereklerini yığıştırışıp berişki makul dep koygandım. Undaq bolsun men mi baray? Yaq, siz berip nemi kılısız? Basam nemişki bolmaydı. Nemişka? Nemişka? Kete Varinka'nın küllükini tutuvilip manguzmedi. Közleri çekçiyip kete vatattı. Yaq, toxtap turun, men basam nemişki bolmaydı. Basınız boludu, likin dadınız yeni keldi. Onun üstüge siz basınız ula korunup gelişi mümkün. Yaq, undaq emes eytiğa, siz nem üçün menin ulaninkigi pat pat berip turuşumunu halımaysız. Halımaydıqallıqınız rasko. Nemişki undaq kılısız. Men sizge undaq dep bakmadım, dedi Varinka keskin telaffuzda. Yaq, man onun sebebini dep berisiz. Hemmini eytim emmo? Soru de Varinka. Hemmini eytin, hemmini eytin, dedi Kitty onun gepige ulatla. Etkudek olaydı işimi yok. Mikhail Alekseyevich xeli burunlu qaytıp ketmekçi boptiken. Emde hazır o niyetidin yenip kaptı, dedi Varinka külümsirep. Davamlaştırın, davamlaştırın, dep Varinka'nı aldırattı Kitty onun gəmkin tikilip durup. Nemişkikin tan, Anna Pavlona Kitty kalıdıgan boğaçka ketkisken meykeli vatıdı deydu. Bu elbet sebep bulanmaydı. Emma ulanın cidili sizden sebebiniz bilen buluvatka okşaydı. Bilisiz o, bu keselle şüncilik terikkek. Kitty bağansırı koşumuz türlüp bir iğizmi gep kılmadı. Varinka onun etilip kitaydep turğallıqını görüp, açıqını yandırış üçün ədep könlünü yasaydı. Kitty ya avazını koyup etip yığlaş ne, ya özgü kılıngan uvalcılık üçün əsirət çekişini bilmeyi bir xıldı turatdı. Şuna sizning ulaningkiga bamig'ingiz yaxshimikin? Siz buni tushuning, ham bekmi xapob ketmang. Üzemning shori, üzemning shori, dedi Kitty ildam-ildam so'zlab. U Varinkaning qo'lidan kullikni yulib ilib, do'stining ko'zlaridan o'zini qochirdi. Varinka do'stining balalachi ochiqiga qarab kulgisi keldi. Lekin onu rencitip koyuştun korkup, derhal özünü tutup aldı. Kandaklaç sizden şorunuz bolsun, men çüşenmedim go, dedi Varinka. Şundak, üzemnin şori, çünkü hem iş yalgan, yasım işken, yürektin kaynap çıkmaydıken, başkalarının işi bilen karın bulmaslık gerekirken go, ahırgı kegende, ulanın cidilinin sebepçisi men bop kaptı men. Huddu başkala buyurmağan ekmeğanı işlani üzem çıkıp ketkendek. Şunu o işlanın emmisi yalgan, yalgan, yalgan. Undak bolsa o yasımılıkını nemi üçün kıldınız?

0: Üçüncü kısım. Sergey Ivanovich Kuznetsov uzak vaqtlıq aqli emgekten çarçap aram almaqçı bolup, yildikidek çet elgi çıkıp ketmey 5-nji ayning axırda yezidiki inisinin uyge keldi. Onun qarışça en yaxşı turmuş yezi turmuşu idi. Şonlaşqa şu turmuşnun lezzetini sürgili inisininkige kelgen idi. Levin bu yıl yazda aksi Nikolay'nın kelmeydiganlığını bilgeşke, çoğun aksinin kelginige tolumu hoşal boldi. Lekin Levin Kuznetsovni qattıq örmet kılsı mı, yezida onun bilen billi turuş, onunğa bir az kolaysız idi. Aksinin yezgi bolgan karaşları Levin'ğa galit tuyulup, onu azraq xapımı kılıp koyu atattı. Levin üçün yeza hayat makani. Xuşallık, azap ve emgek meydanı bolsa, Kuznetsov üçün emgektin kiyin aram alıdığan, şehirnin şavkulları, naçar havalırdın neri turulgan aram gah idi. O, onun şundak rolu barlıqı işin etti, hem onundun lezzetlinişini oylaydı. Levin'a yeza kişige her tereptin menpeyat berdiğan emgek makanı bolgallık üçün yakşı görünetti. Kuznetsovka bolsa, yeza hiç kılmay bikar yürgülü boludugan cay bulup köründüğallık üçün alaydı bilinetti. Onundun taşkırı Kuznetsov'nun pukralağı bolgan muamilisi mu Levin'nin sel açıkını keltüretti. Kuznetsov pukralağını düşünümen hem ulanı yakşı görümen dep dikkalla bilen pat pat paranlaşıp duratti. Ula bilen paranlaşışkı mayırıydı. Yasalmalı kılmaydı. Tabi muamili kılattı. Ula bilen herketin paranlaşkanda ulağı paydılık yeküllerini çıkarattı. Ve şu işleri bilen ulağını toluk çünü dağallıkını ispatlamakçı bolattı. Levin pukralağa aksidek muamili kılışını yakşı kömeydi. Ulağını emgek okşaş katnışıdığan asaslıq şerikliğe edep karaydı. Gerçi o dikkallanı hürmetlisi mi, ulanı özünün kerindaşları da köyüsü mü, o özüdeki boğul yisiyatının köpürekini dikkan iniganılarının üstünü emgellik edin de biletti. Ula bilen billi emgek kılgallarda ulanın küş kuvvetige, mulayimlikiga, adıllıkıga kayıl bolsa mı, lekin ortak işlada ulanın başka hisletlerge ihtiyaclık bolup kalgan çağlarda ulanın biğemliki, sörelmeliki, mes yürüşleri ve yalgancılıkları üçün gazibi kiletti. Eğer birerli Levin'din sen pukralanı yakşı göremsen dep sorap kalsa, o çokum nemi dep cevap berişini bilgen bolatti. O pukralanı başka her kandak ademge okşaş hem yakşı göretti, hem yakşı körmeydi. Elbette o akgönül adam bolgaçka, her kandak ademge bolgan yakşı körüşü, yakşı körmezlikini besip gitetti. Pukralağı mı hem şundak idi. Ama pukralağa alaylı şahsile katarda muameli kılmaydı. Çünkü o ula bilen billi yaşaydı. Paydı ziyallarla okşaş bulupluk almay, belki özünü mü ulanın bir əzası mən dəb oylaydı. Ula bilen pərqimba digenni zadılı xiyalığı keltürməkdi, həm özünü ulağı seliştürməkdi. Onundan başqa xocayın həm keliştürgüçi, bolub mu məsləhətçilik ornıdı bolğaçqı mı? Dikkalla bilen uzaq vaqtqıca ən yıqın münasivətdi bolub kelevatatdi. Eğer onun din pukralanı düşünemsen deyip sorusunuz, huddi pukralanı yakşı göremsen, köymemsen degen sualgı cevap beriştin kıyın algan dek kıyınılıp keçişi mümkün idi. Onu pukralanı düşünüdü deyiş, barlık ademlerini düşünüdü degenge bara ver idi. O daim herkıl ademlerini közütüp baykap yüretti. Ulanın içi de dikkallamı bağ idi. Bunun qarışça u adamla oq köngül, qızıqarlıq adamla bulup, ulanın vücududun yeni olahidliklerini davamlıq bayqap duratdı. Şuna ulağı bolğan qarışlarımı özgürüp, şunun bilen bir vaqtta yeni qarışlarımı tiklenip duratdı. Kozneshev onun əksçi idi. Özü yaxşı görmeydiğan turmuşni Yezu turmuşu bilen seliştirip, Yezu turmuşini uluğlaydı hem maqtaydı. Oxşaşla özü yaxşı görmeydiğan aşı sınıpkı mənsub adamlarını pukrala bilen seliştirip, ikisidin pukralanı yaxşı görətdi hem ulanı başqalağı tüptün oxşumaydı dəb qaraydı. Pikir yolları intayın eniq kallısı da Pukralanın turmuşuğa karta muqim bir qaraş tikilinip bolgan idi. Bu xil qarashning bir qismi turmuşdan kelgan bolsa, 20 dan köpi başqa xil turmuş bilan selishtirishdan kelgan idi. Pukralaga bolgan qarishi va yestashligi azaldan o'zgirib baxmidi. Akufki ikkisi Pukrala masalasida talash tortish qilib qolgan chaqlarda Kozneshev haman üstünlükte duratdı. Ulanın ademgerçiliki, mecaz hulukları, olahillikleri ve kızıkışlarına karta muqim karaşkı iyiydi. Levin'nin ondak muqim karaşları yok idi. Şuna ikisi münazırlaşıp kalgalları da Levin'nin zidiyetlik gep sözleri köp bulup kalattı. Kozneshev'nin nezeri de İnisi könlü yaxşı, vicdallıq yaş idi. Kallısı səzgür bolsumu, likin bəzidə yisiyatıqı berilib getətdi. Şuna gəp sözlərinin arqa aldı zidiyyətlik bolub qalatdı. Kozneshev bəzi çağlarda akılıq ornı bilən qorusqını kən tutub, onun tərbiyə berib qoyatdı. Amma onun bilən məsələlə üstüdə münazırlaşıb qalqallırda, Onu asallı yeni valıdığını üçün bundaq münazırdın ləzzət alalmaydı. Levin aksini nait əqillik, bilimlik həm ali canab, umumnun işlerini becerişdə alaydı qabiliyyətki iqədə bilətdi. Lekin yeşinin çoğu işiqi əgişib və aksini çoğqır düşən gən siri işçidə şünçüküb oylaydıqan, özü də asasən yox dəb bilədiqan Hükümet menfaat üçün işleydiğen aşkıl kabiliyetini. Belkim o bir olaydilik emestu. Eksiçe nemidur bir neminin kemlik edin. Yani ahkümüllük, hakkaniyetçallık, ali canap arzu ve isteklerinin kemlik edin emes. Belki callıklıkının, vicdan digendek nersinin. Ademni sansızlığan hayat yolları işçidin birini tallıvelip, Şunun üçün bir ömür köreş kılışkı devet kılıp turduğan gayret şicaetinin kemlik edindu de pikir kıldığan bolup gelivat attı. Aksığı bolgan çüşensi çonkırlaşkan seri aksi ve hükümet işlerini işleydiğan ademlerinin emeliyette hükümetinin menfaatige hakiki köngül bölmeydiğallıkını. Aklı cihetle bu hizmet bilen şuğullunuşkı boludu de oylığallıkı üçülla Bu işlani əstaydıl işləydiğallıqını şünç düşünüşkü başlavat attı. Levin'nin bu xil qaraşlarının küçü işigə, yana aksının umumi paravallıq işləri bilən ruhnun ölməslik məsələlərgə şahmatqa, ya ki mayırlıq bilən kəşib qılınqan yeni maşiniqi köngül bölgənçilik köngül bölməydiğallıqımı təsir görüstüb duratdı. Onun üstügə yazda diqqançılıq bilən aldıraş bolub kətkəndə, İşlerini tügütü vilişka yazdın uzak küllürümü azlık kılıvatkan çağda aksının kilip yeti valgallıkı Levin'ni tolumu bir aram kılıvat attı. Aksi yazıvatkan nersillerini tohtutup koyup dem ilıvatkan bolsu mu? Lekin akli paliyetke bekme ügünüp ketken bolgaçka kallısıgı gelgen pikirlerini kıska çıraylık kılıp sözlep bir işini mu? Onu anlaydıgan adem buluştumu yakşı göretti. Onun gəplərini daim həm berilib anlap berdiğən adımı inisi idi. Şuna ikisinin münasibəti qançılık yıqın bolsun. Levin onu yalğız qaldırıb qoyub, özünün işiqi ketişini özüge bir əp görətdi. Кознышып, отлақта аптапқы қақылынып етішіне, күнді көйіп, езіліп етіп параң селешіне яқшы көрәкті. Десәм, шәнмәстікің мүмкен, деді о бір күні енісіға. Украинча мұшы еріншәліктің шүнчілік рахатлыны мән. Каллаң тынышлынып қалыды, бір мұхиял кәмейді. Левин оның еніді олтырып, гәптірні аңлаштың шүнчілік зерік әтті. Тытылдайтты. Тытылдашлардыкы сәбәп у болмаса, диққалла қығны терілмайдыған ерләгі апырып төкіп етші. Қарап тұрмыса, тоғыр келген ерге чечіп етші. Яны тихи, еңічі соқыланы ішләткілі болмайды. Янылы өзіміздің сапаларымыз яқши дегендек кепләні қылышып, соқыланың чишлеріні чыңытмай, бошап шүп қалса кары болмай юрішлері мүмкін еді. Бұны Левин найты яқшы білетті. «Қойсаңчо, бұнда қысықты жүгіріп жүремсен!» Дәйтті козны шеф оныңға. «Яқ, мән дәптарханығы беріп келай!» Левин шындақ дәпла орныдың тұрып, етізліқі қарап жүгір әйтті.
1: «Мән саң шыны дәп қойай!» Сәнді ғорор деген нәсі йоқ. Қадыр қымметіңі білмейсен, әхмі қаны әм әшәдді ұсыл арқылық лайық таллап, қызымызды шәрменді қылып атсен, балағы тұқып атсен.
2: Кенәз, ұндақ демен, мән зад неміш қыпты мән?
1: Мән немі қылдым демсен, немі қығыныңны мән саң деп берәй. Бірінші, сән қызымызды тәләп қойған жігітләні өзен чыллап келдің. Бұ іш әтіла бүтін Москваға пүркетуді. Бұ тұрған кеп. Әгер олтұрыш тәшкілімекші олсаң, өзен таллыған жігітләніла, бүгінкеде қызымызғы тәкіп қойғанланылы чақырмай, байбәтчіләнің біріні қоймай, әмісіні чақырсаң, таңсы өткізіп бәсең яқшы ұмамды. Мән сән чақырған о жігітләдім бизар, шүнчілік бизар мән. Сән бұ қылықың білән қызымыздың бешіні айландыру өтіпсен. Левин ұладың мың яқшы. Петербургның о бәкзадылдарының әмісі құды машинады ясап чыққан дек бір қеліптің кесәкліре. Бұзық немілә? О немілінің әждады падиша осы мұ, менің қызым ұндақлағы мұқтаж емес.
0: Үрмәлік радио аңлығычыла, аңлаватқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдырсул Абдырым. Озырыңлады болуватқыны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы «Анна Каренина».

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkanı, Tolstoy'un dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.